Radyo Turkuaz. Her yerde sizinle. İstanbul 93.6, Ankara 90.2, İzmir 101, Bursa 100.7, Adana 90.8, Antalya 100.3. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.turkuvazradyolar.com'u ziyaret edin.

gerçekten uzak bir rüyadayım muhtacım. Beni sensiz dünyadan, sonsuz rüyadan uyandır da git muhtacım. Muhtacım sözleri.

0: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
1: Hayata enerji katan Ortek Akü ve Solar, Uğur'la Güne merhabayız.

Türkiye'nin radyosu Radyo Türk'ü Mazdan herkese mutlu sabahlar, mutlu haftalar ve mutlu da bir yeni aylar sevgili dinleyenler. Ortek Aki ve Solar'ın katkılarıyla yeni ayın, yeni haftanın ilk uğurlu güne merhabasında kavuştuk çok şükür. Bayram tatili sonrası yeni haftayla güzel yenilikler de katılsın hayatımıza. Tabii ki sendromsuz bir pazartesi ama tatil dönüşü bu pazartesi çok daha önemli. O yüzden bu yayınımız daha da kıymetli olacak her birimiz için. Şu an sesimin ulaştığı herkese

0: enerji katan Ortek Akü ve Solar'ın sunduğu Uğur'la Güne Merhaba devam edecek.
1: Reklam.
2: ETS yaz fırsatları başladı. Maksimum özel fırsatlar ETS'de. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
3: Aygaz'dan aldığınız her otogaz hediye puana dönüşecek diyoruz. Siz ne diyorsunuz?
4: Aygaz diyorum, 100 oktan diyorum, Aygaz diyorum.
3: Şimdi 650 liralık otogaz alan herkes 65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar barbeküler ve tüm ürünler için Aygaz Mobil'de ikiye katlanıyor. Detaylar.

0: Aygaz'ın taklitlerinden sakınmak için Aygaz'ınızı Aygaz bayiinden Aygaz görevlisinden alın. Bu sese kulak verin.
1: Aygaz.
2: Tüm renkler uyum içinde buluşur, bir olur, divan olur. Divan.
1: Koçtaş'a gidiyorum, evimi çok seviyorum.
3: Birlikte yaşadıklarımız, paylaştıklarımız unutulmaz. Koç topluluğu olarak bayrağımızı dünyanın dört bir yanında dalgalandırdığımız, başarılar ve ilklerle dolu bir yüzyılı geride bıraktık. Bugün gelecek yüzyılı kutluyoruz. Aynı inanç, aynı vizyon, aynı vatan sevgisiyle. Unutulmayan yüzlerin ışığında, unutulmayacak yüzlere sonsuz teşekkürlerimizle.
1: Unutulmaz.
2: Reklam.
4: Hayata enerji katan Ortek Akü ve Solar'ın sunduğu Uğur'la Güle Merhaba devam ediyor.
5: Canlı yayınlarımızı turkuazradyolar.com'dan dinleyebilir. Turkuaz

0: tatil dönüşü, stresi az, neşesi bol bir yeni hafta olsun. Tabii ki bu ilk güne başlarken de kulağınız radyoda, Radyo Turkuaz'da olsun diye seslendik sosyal medya adreslerimizden. Bakalım kimler sesimize ses olmuş, şöyle bir hoş geldiniz turuna çıkalım. Almanya'da Zühre bizleri dinliyormuş Instagram'da şu an. Yorumlarda gördüm mesajını. Hoş geldin, günaydın. Leyla İstanbul'da bizlerle beraber. Gününüz, gönlümüz aydın olsun inşallah. Bu arada İstanbul'da Türkan'ın da doğum günüymüş. Leyla doğum gününü kutluyor Türkan'ın. Biz de doğum gününü kutluyoruz. Sağlıklı, mutlu, çok güzel bir yeni yaşa olsun sevdikleriyle beraber. Fevzi Kaptanımız Gaziantep'te aramızda. Coşkun Kaptanımız Antalya'da bizlerle beraber. Fatma, yeni bir ay, yeni bir hafta. Herkese hayır getirsin inşallah diyerek ta Fransalarda bizleri dinliyor şu an. Hoş geldin. Murat Batman da şu an, o da bizleri dinleyen dinleyicilerimizden. Şükür kavuşturana. Hoş geldin. Hafta sonu ben Eskişehir'deydim. Güzel bir şehir, tavsiye ederim demiş Tübey'de de. Deniz de bizleri dinliyordu ama Eskişehir'in güzellikleri diğer illerimizde olduğu gibi say say bitmez. Yani inşallah herkesin her ilimizi gezme fırsatı olur. Hamza da bizi Kahramanmaraş'ta karşıladı. Yeni bir aydan, yeni bir haftadan, yeni bir günden kucak dolusu günaydınlarıyla. Hoş geldin.
1: Günaydın Uğur'a, ben Ankara'dan Asel.
2: Günaydın.
1: O zaman ne diyoruz? Yine Uğur'la başla mutlu kal.
0: İşte budur, şahanesiniz çocuklar. Hoş geldiniz. Günaydın. Şanlıurfa Çamdere ve İncil Öğretmen Servisi'nde dinleniyoruz. Ali Kaptanımızla beraber tüm öğretmenlerimize sevgiler, selamlar. Günümüzün sohbet konusuyla devam edelim. O zaman bu bayramın sizin için en güzel yanı neydi diyelim. 505-188-30-0 mesaj attınız.

0: Petrol Ofisi'nden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında. Sen ne istersen
1: ol. Bir reklam. Her zaman, her yerde yanında.

0: gidiyoruz. Herkese günaydın.
1: Günaydın. Adana'da Nur bizlerleydi. Serkan babasıyla birlikte ikisine de sevgiler. Selamlar olsun. Hoş geldiniz.
2: Uğur Bey oğlum. Seni bize kavuşturan Rabbime çok şükürler olsun. Oy. İyi ki hepiniz varsınız. Birlik ve beraberlik içinde geçmiş bayramımız mübarek olsun. Haziran ayında Rabbim tüm güzellikleri, kolaylıkları, bol kazançları nasip etsin inşallah.
1: Amin.
2: İşleriniz rast gitsin. Kazancınızın bir tanesi bin tane olsun. Rabbim hepinizi kötülüklerden korusun. Kazasız belasız hayırlı uğurlu yolculuklar dilerim.
1: İnşallah.
2: Gönlünüzden geçen ömrünüze yazılsın. Günaydın.
1: Gül öğretmenim, hoş geldiniz, yine hoş ettiniz. Amin. O güzel dualarınız için Allah razı olsun. Sizin için de çok güzel bir gün, çok güzel bir hafta, çok güzel bir yeni ay diliyoruz. İyi ki varsınız. Sizin dualarınızla güne başlamak çok güzel bir mutluluk bizim için. Mardin'den selamlarıyla Musa da bizlerle. Musa Çiftçi, damadım Fahrettin Çiftçi ve torunum Enes Çiftçi ile sizi dinliyoruz demişler. O zaman hepinize sevgiler, selamlar, hoş geldiniz. Bu bayramın en güzel yanı neydi sizin için?

0: enerji katan Ortek Aki ve Solar'ın sunduğu Uğur'la Güne Merhaba devam edecek.
1: Reklam. Evinizi yenilemek sizden. Fiyatlar 2025'ten. Belirli tutardaki alışverişlerinizde 2025 fiyatları İstikbal'de sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de. Kaçırmayın. Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
2: Bana göre yenilikçi olmalı.
1: Bana göre bankacılık fırsat dolu olmalı.
3: Bana göre vizyoner olmalı.
4: Bana göre bankacılık samimi olmalı.
1: Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık kuvvettir.

0: Türkiye'nin ilk kamu katılım bankası 11 yaşında. Ziraat Katılım. Paylaştıkça daha fazlası.
1: Benivide göz bilgilendiriyor. Çoğunlukla yaşa bağlı gelişen katarak rahatsızlığı sadece cerrahi müdahale ile tedavi edilebilir. 444 0 481. Benivide göz.

0: enerji katan Ortek Akü ve Solar'ın sunduğu Uğur'la Güne Merhaba devam ediyor.
1: Çok yorucu bir gün seni bekliyor olabilir. İşler birikmiş olabilir.
2: Randevular, toplantılar, siparişler.
1: Güne güzel başlarsan hepsi kolayca halledilir. O yüzden güne Radyo Turkuaz'da merhaba de.
2: Radyo Turkuaz'da merhaba de. Uğur'la Güne Merhaba.

Havanın notlarına bir göz atalım sevgili dinleyenler. Marmara bölgesinde parçalı bulutlu bir hava hakim olacak. Gündüz sıcaklıkları 20 ila 25 derece arasında. Edirne ve dolaylarında ise sıcaklık 27 derece. Ege bölgesinde parçalı ve az bulutlu bir hava var. Günün en yüksek sıcaklıkları İzmir'de 28, Muğla'da 23, Afyonkarahisar'da 21 derece. Akdeniz bölgesinde ise önümüzdeki 3 günlük dönemde parçalı ve az bulutlu bir gökyüzü görülecek. Tahminlere göre 25 ila 30 derece arasında sıcaklıklar. İç Anadolu bölgesinde gündüz sıcaklıkları Ankara'da 21, Eskişehir ve Kayseri'de 22, Sivas'ta 18 derece olarak kayıtlara geçmiş. Karadeniz bölgesinde 15 ila 20 derece arasında sıcaklıklar, yağışlar doğu kesimlerde görülüyor. Doğu Anadolu bölgesinde ise genelde parçalı bir hava hakim olacak. Güneydoğu Anadolu bölgesinde ise önümüzdeki 3 günlük dönemde parçalı bulutlu bir gökyüzü hakim olacak şeklinde bir değerlendirme var sevgili dinleyenler.

0: yol durumu.
1: İstanbul'da trafik yoğunluğu %51 oranında sevgili dinleyenler, kent genelinde. E5 üzerinde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü Avrupa'dan Anadolu'ya geçişler yönünde meydana gelen bir trafik kazası söz konusuydu. Kaza kaldırılmasına rağmen yoğunluk o bölgede devam ettiğini paylaşalım. Yine E5 üzerinde Küçükçekmece Florya yönünde de sağ şeritte bir trafik kazası uyarısı var. Bu nedenle de bir şerit trafiğe kapatılmış sevgili dinleyenler. Onun dışında şu an genel itibariyle tabii tatil dönüşü klasik bir şehirlerimizdeki yoğunlaşma, trafikteki yoğunlaşma söz konusu. Ama yollardaki bütün dinleyicilerimize biz dikkatli kurallara uyarak iyi yolculuklar dileklerimizi ulaştıralım.

Oh be. Vallahi çok özleşmişiz. Hülya ve Emine'sin Mahşifti'de, Mersin Erdem de bizlerle. Günaydın. İlker aramızda, Deniz Girinci, Songül, Gülcan şu an bizleri dinleyen dinleyicilerimiz arasındaydı. Serviste arkadaşlarıyla şu an Kayseri'de, Gülcan'da. Hepsine sevgilerimizi gönderelim. Kolaylıklar olsun. Serkan, senleyiz her zaman demiş. Yüreğine sağlık. Elmas Gürel aramızda, günaydınlar. Yine Fatma demiş ki bayramın en güzel yanı bu sefer için çalışmakla geçmek oldu diyor. Ama bayram haftanın ortasına geldiği için çalıştık maalesef diyenlerden. Birçok sektörde işleyiş devam etti. Ama umarım sonrasında acısını çıkartırsınız. Gonca da bizlerle beraber her sabah olduğu gibi hoş geldin. Yüreğine gönlüne sağlık. Aynı zamanda Necmi'ye ulaşıyor sesim, İsviçre'de şu an. Yağmurlu bir İsviçre sabahında bizleri dinliyormuş. Ona da sevgiler, selamlar olsun. Günün, gönlün aydın olsun. Özlem Yılmaz bizlerle. Yeni ay, yeni hafta, yeni gün. İnşallah çok güzel olsun, mutlu ve huzurlu olsun demiş. Amin. Latife de, Nide de şu an bizlerle bu anı paylaşan dinleyicilerimizden. Hoş geldiniz. Günümüzün sohbet konusu, bu bayramın en güzel yanı neydi sizin için dedik. 505 188 30 çift 0 mesaj attınız.

0: iş ortaklarımız binbir emek her gün kepenk açıyor. Açtıkları o kepenk sınırları aşıyor, dünyanın dört bir yanına açılıyor. Trendyol, e-ihracat ile emeğini dünyaya taşımak isteyenlerin var gücüyle yanında. Trendyol'la iş ortaklarımızın yolu hep açık.
1: Mutlu yıllar Mutlu Akü. Size de mutlu yollar Erol Evgin.
2: Bir numara Mutlu Akü, yollarda hep bir numara.
1: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
2: Mutlu Akü bir numara.
3: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Tertemiz bir tuvalet için görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
4: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
5: Reklam.
6: Hayata enerji katan Ortek Akü ve Solar'ın sunduğu Uğur'la Güne Merhaba devam ediyor.
7: İdefix bilgilendiriyor. Yaz mevsimi yaklaşırken günlük yaşamda farklı ihtiyaçlar ve yeni alışveriş planları öne çıkıyor. Kişisel bakım ürünlerinden ev yaşam ürünlerine, seyahat hazırlıklarından yazlık ihtiyaçlara kadar pek çok ürün yaz aylarında ihtiyaç listelerinde üst sıralarda yer alıyor. Güneş kremleri, plaj giyimi, gözlükler, klimalar, termoslar, plaj çantaları ve küçük ev aletleri yaz döneminde öne çıkan seçenekler arasında yer alıyor. Çocuklar için bahçe oyuncakları ve scooter modelleri de açık havada geçirilen zamanı daha keyifli hale getiriyor. Alışverişini daha avantajlı hale getirmek isteyenler için İdefix'te farklı ürünlerde kaçırılmayacak fırsatlar sunuluyor. Yaklaşan yazın enerjisini avantajlı alışveriş fırsatlarıyla birleştirmek isteyenler için alışılmadık fırsatlar İdefix'te. İdefix bilgilendirdi.
8: Farklı frekanslarda dolaşmanıza gerek yok. Radyo Turkuaz, her telden.

yine merhaba da ilk saatimizi yavaş yavaş geriye doğru uğurlarken günün öne çıkan gelişmeleriyle bu saatimize de veda ederim sevgili dinleyenler. Cumhurbaşkanlığı kabinesi bayram tatilinin ardından Beştepe'de oldukça yoğun ve kritik bir gündemle bir araya geliyor. Terörlü

Mücadelede dönüm noktası olacak terörsüz Türkiye sürecinden ekonomideki kararlı adımlara, Karadeniz'deki sıcak çatışma riskinden Amerika-İran hattındaki gerilime kadar hayati başlıklar masaya yatırılacak. Öte yandan A-Milli futbol takımımız FIFA 2026 Dünya Kupası hazırlıkları kapsamında vitesi yükseltiyor tabiri caizse. Ayıldızlı ekibimiz Kuzey Makedonya ile oynayacağı kritik hazırlık maçının tarihi ve saati de açıklanmıştı. Dev turnuva öncesi form durumunu da test edecek olan millilerimiz bu zorlu sınavı naklenme şifresi olarak ATV ekranlarında futbol severlerle buluşacak ve izleyecekler. Milli mesainin İstanbul ayağında futbol severleri büyük bir heyecanla bekliyor. Özlediğimiz milli maçların böyle bir provası olacak adeta. Bugün için 1 Haziran Pazartesi günü Kobani Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi'nde Kuzey Makedonya'yı konuk edecek milli takımımız. Şimdiden başarılar diliyoruz. Kesin.

0: Radyo Türk Muazzesi'niz, ben Uğur'la güne merhabanın ikinci saatinden de merhabalar. Aramıza yeni katılan, radyolarını yeni açan dinleyicilerimiz de hoş geldiler. Onların da günleri aydın olsun, haftaları ve yeni ayları şahane olsun. Umduğumuz, dilediğimiz, yapmayı hedeflediğimiz ne varsa yaptığımız, ulaştığımız, o güzellikleri yaşadığımız güzel bir yeni ay, güzel bir yeni hafta olsun. Kimlerle bu saatimize başlıyoruz? Meltem'le. Ankara'da şu an bizleri dinliyor. Mutlu yayınlar dilekleriyle. Teşekkür ederim. Hoş geldin. Aslı bizleri İzmir'de karşıladı. Sağlıcakla, huzurla, sevgi dolu bir hafta bizimle olsun. Özlem Bey'le trafikte her zamanki gibi sizinleyiz. İdil'de evde. Okul tatil, çok yoruldu. Dinlenme zamanı artık kızım için demiş. Haziran hiç beklemediğimiz sürprizleri bizlere sunsun. Mutlu yayınlar mesajıyla İzmir'den Çelikgiller ailesine de çokça sevgiler, selamlar. Serap da İzmir'de bizlerle bu anı paylaşan dinleyicilerimizden. Bir de Antalya'daki Serap'ımız var.
1: Uğur Bey günaydın.
0: Günaydın.
1: Antalya'dan sevgiler, selamlar. Geçmiş bayramımızı en derin sevgi ve saygılarımla kutluyorum.
0: Çok teşekkürler.
1: Daha nice bayramlara hep birlikte girelim inşallah.
0: Amin.
1: Savaşsız, kavgasız.
0: İnşallah.
1: Elemsiz, kedersiz günler diliyorum. İyi yayınlar diliyorum. İyi ki varsınız. Gül öğretmenim, ellerinizden öpüyorum. Hayır dualarınızı bekliyoruz. Allah'a emanet.

0: Olun.
1: Çok teşekkürler Serap, hoş geldin. İlk saatimizi aldık Gül öğretmenimizin o güzel dualarını, çok şükür. Senin için de, hepimiz için de kabul olsun. Yine sıradaki şarkılara talip olan dinleyicilerimiz var. Annem Canan ve babam Sait'e de selamlar demiş Burcu. Abim Yaşar'la çok severiz listedeki şarkılara dair de mutluluğunu paylaşmış. Oh ne mutlu bana. Hepinize selam olsun. Günaydınlar. Bu bayramın en güzel yanı neydi sizin için? Sohbet konumuz 505 188 30 00 mesaj hattımız.

0: Aracınızın egzoz gazı emisyon ölçümünü tüm Türk istasyonlarında yaptırabileceğinizi biliyor musunuz? Üstelik randevu almadan, zaman kaybetmeden. Unutmayın, egzozunuzun sağlığı hem çevrenin hem de aracınızın sağlığıdır. Tüm sürücülerimize keyifli yolculuklar dileriz. TÜVTÜRK.
1: Sıradaki parça modunu açmak isteyenlere Nescafe Express'ten geliyor. Haydi gel içelim diyor sanatçı. Kim tutarsın?
2: Eşsiz kahve deneyimi, yumuşacık sütü ve buz gibi lezzetiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?

0: Sinan'ın Harun Bey.
1: Bizim kız üniversitede. Acil ihtiyacı olmuş geçen.
2: Yoksa sorun değil.
1: Dedim kızım halleder baban. Maaşı daha vardı ama günlük hesap ne güne duruyor? Çekilir ya, dert değil. Vade bozulmuyor nasılsa. Çektim gönderdim. Kazandım yine bizim kızın kalbini.
0: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.

0: Aygaz'ın taklitlerinden sakınmak için Aygaz'ınızı Aygaz bayiinden Aygaz görevlisinden alın. Bu sese kulak verin.
1: Aygaz.
2: Tüm renkler uyum içinde buluşur, bir olur, divan olur. Divan.
1: Koçtaş'a gidiyorum, evimi çok seviyorum.
3: Birlikte yaşadıklarımız, paylaştıklarımız unutulmaz. Koç topluluğu olarak bayrağımızı dünyanın dört bir yanında dalgalandırdığımız, başarılar ve ilklerle dolu bir yüzyılı geride bıraktık. Bugün gelecek yüzyılı kutluyoruz. Aynı inanç, aynı vizyon, aynı vatan sevgisiyle. Unutulmayan yüzlerin ışığında, unutulmayacak yüzlere sonsuz teşekkürlerimizle.
1: Unutulmaz.
4: Reklam.
5: Hayata enerji katan Ortek Akü ve Solar'ın sunduğu Uğur'la Güne Merhaba devam ediyor.
6: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
7: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
8: Emniyet kemerinizi takın. Araca bindiğiniz anda yapmanız gereken ilk şeydir. Sadece sürücü için değil, araçtaki tüm yolcular için zorunludur. Olası bir sarsıntı veya kazada hayata tutulmanızı sağlar.
6: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
7: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
8: Canlı yayınlarımızı turkuazradyolar.com'dan dinleyebilir, turkuaz

0: diye söylüyorum.
1: Hafta sonu İstanbul'da çok önemli bir organizasyon vardı. Kanye West, dünyaca ünlü sanatçı. 118 bin kişilik katılımla gerçekleşen İstanbul konseri, şehrin küresel kültür ve etkinlik turizmindeki yükselen konumunda bir kez daha ortaya koydu. Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı'nın Go Türkiye markasıyla yürüttüğü uluslararası tanıtım çalışmalarıyla güçlenen İstanbul'un küresel görünürlüğü, bu büyük organizasyonla bir kez daha uluslararası ölçekte karşılık buldu. Bu ve bunun gibi çok önemli organizasyonlar vardı İstanbul'da. Yani o mutlaka sosyal medyada, haberlerde görmüşsünüzdür. Sanatçının yapmış olduğu prodüksiyon, hazırlık çalışması. Ya çok başka bir seviyedeler. Çok çok başka bir seviyedeler. Yani sadece para kazanmak değil, amaç gerçekten yaptığı işte imza atmak. Yani bilmiyorum ama neden bizden dünya starı çıkmıyor sorusunun da cevabı gibi bir şey. Kendi adıma bir öz eleştiri baktığınız zaman, ama yani sadece orkestrayla şarkı söylemek değil, yaptığı işin hayal dünyasının, ne bileyim ya, her şeyin çok ötesinde olduklarını da böyle konserlerde gösterip ispat edebiliyorlar. Daha önce de nice dünya starlarında da görmüş olduk. Yani keşke dedim bir açıdan da, yani keşke. Ama umarım bu da çok önemli bir örnek olur bizim sanatçılarımıza da.

0: yol durumu.
1: İstanbul'da trafik yoğunluğu %60 oranında sevgili dinleyenler, kent genelinde. TEM'de Samandıra Kartal yönünde orta şeritte bir zincirleme trafik kazası uyarısı var. Bu nedenle bir şerit trafiğe kapatılmış şu an gördüğüm kadarıyla. Öte yandan Avrasya Tüneli girişinde Anadolu yönünde bir trafik kazası uyarısı daha var. E5 üzerinde Bostancı'da Kadıköy yönünde de bir trafik kazası uyarısı var. Yine E5 üzerinde Yeni Bosna'da Avcılar yönünde bir trafik kazası uyarısı söz konusu sevgili dinleyenler. Umarım ciddi durumlar yoktur. Yollardaki bütün dinleyenlerimize dikkatli, kurallara uyarak iyi yolculuklar dileklerimizle.
0: Radyo Turkuaz.

0: Uğur Bey günaydın.
1: Günaydın.
0: Ankara'dan Barış Güntaş.
1: Hoş geldin.
0: Malum bayram bitti.
1: Evet.
0: Mesai başladı. Ankara'da şu anda dikim evinde inanılmaz bir trafik var. Eşim Hacer ile birlikte iş için yoldayız. Size iyi yayınlar diliyorum.
1: Teşekkür ederim.
0: Herkesin işi gücü rast gelsin.
1: Çok teşekkürler Barış, sana ve eşine de çok çok sevgiler, selamlar olsun, kolaylıklar diliyorum. Evet, bütün hemen hemen illerimizde, özellikle büyük şehirlerde trafik kendini hissedilir derecede artarak göstermiş oldu. Yani normal rutinimize döndük aslında. Fatih de Mardin'de bizlerle beraber. Bu bayramın en mutlu yanı anne babamın hala bayramlarını kutlayabilmek bence. İyi bir ailen varsa, iyi bir eşin varsa gerisi teferruattır demiş. Aynen öyle. Duasında olan, dileyen, herkese de nasip olsun o iyi bir aile. Anne babası, yanında olanlar onlarla beraber bayramlaşmanın mutluluğunu yaşadı. Yanında olmayanlar da dualarıyla, hüzün ama dualarıyla da yine onlarla bir kere daha bayramlaştı. Aramızda olmayan anne babalarımızın da mekanı cennet olsun. Peki sizin için bu bayramın en güzel yanı neydi sevgili dinleyenler? 505-188-30-0 mesaj attığımız.

0: enerji katan Ortek Akü ve Solar'ın sunduğu Uğur'la Güne Merhaba devam edecek.
1: Reklam. Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 22 56 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
3: Vakıf katılımla günün kazananı Mehmet Bey.
4: Dün de ödeme geldi. Boşta durmasın dedim. Hop attım günlük hesaba. İyi ki de öyle yapmışım. Bugün toptancı ödemesi çıkmasın mı? Çektim günlük hesaptan, hallettim. E vade de bozulmuyor.
5: Finansal özgürlük budur işte.
3: Siz de vakıf katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf katılım.

0: paraf para güzelliğini kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi parafly.com.tr ve Diyalog'ta.
1: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
2: Maksimum Gençlik Festivali 9 Haziran'da Ankara Oran Açık Hava sahnesinde, 13 Haziran'da İstanbul Maksimum Unique Açık Hava'da kaldığı yerden devam ediyor. Maksimum Gençliler festivale hediye biletleriyle katılıyor. Athena, Motive, Selin ve Hey Douglas'ın sahne alacağı festivalde doyasıya eğlence seni bekliyor. Sen de hemen iş cepten Maksimum Genç kredi kartına başvur, bana bunlarla gelin diyeceğin bu festivale hediye biletinle katılma fırsatını kaçırma. Organizasyon BKM, biletler, biletix, bu bilet, paso ve biletini aldı. Ayrıntılı bilgi maksimumgenç.com.tr'de.
3: Bu banka benim.
4: Temiz tuvalet arıyorsan Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldum, Opet'te bulacaksın.
5: Siz iyi uyuyun diye fiyatlar 2025'ten. İstikbal'de yatak, baza ve başlıktan oluşan set alışverişlerinde 2025 fiyatları sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de. Kaçırmayın.
6: Reklam.
7: Hayata enerji katan Ortek

0: Burcu'yla güne merhaba devam ediyor.
1: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
2: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. Yepyeni bir deneyim için hazır mısınız?

fırsatına da sahip olacaksınız. Güneş panellerinden depolama çözümlerine, beyaz eşya entegreli solar akıllı ev sistemlerinden araç şarj istasyonlarına, ısı pompalarından tarımsal sulamaya kadar tüm ihtiyaçlarınız tek bir noktada sizlerle buluşuyor. Yatırımınızı emin ellere teslim edin.

0: arayabilirsiniz.
1: CV Enerji Güneş Panelleri sizin için hazırladı.
2: Şimdi dinleyeceğin şarkının Diyanar'da planın olduğunu biliyor musun? Diyanar günün şarkısını sunar.

0: Diyanar günün şarkısını sundu.
1: Havanın notlarını hızlıca bir göz atalım sevgili dinleyenler. Bugüne dair bölge bölge olarak şöyle uyarılar var. Marmara bölgesinde parçalı bulutlu bir hava hakim olacak sevgili dinleyenler. Yine Ege bölgesinde de parçalı ve az bulutlu bir hava var. Günün en yüksek sıcaklıkları İzmir'de 28, Muğla'da 23 derece. Salı günü de benzer bir hava olacağı tahmin ediliyor. Akdeniz bölgesinde ise önümüzdeki 3 günlük dönemde parçalı ve az bulutlu bir gökyüzü görülecek. İç Anadolu bölgesinde parçalı bulutlu bir hava hakim. Karadeniz'de yağışlar doğu kesimlerde görülüyor. Doğu Anadolu bölgesi ve Güneydoğu Anadolu bölgelerimizde ise önümüzdeki 3 günlük dönemde parçalı bir bulutlu bir

0: Yatırım tavsiyesi değil, eğlence tavsiyesidir. Verelim tavsiyeyi dış ses.
1: Değeri 1 milyon TL ve üzerindeki hisse senetlerinizi Garanti BBVA yurt içi, yurt dışı yatırım hesabınıza taşıyın. Beanstar

Radyo Turkuaz. İstanbul 93.6. 93.6. Ankara 90.2. 90.2. İzmir 101. 101. Türkiye en iyi müziği Radyo Turkuaz'dan dinliyor. Radyo Turkuaz. Diğer frekanslarımız için turkuazradyolar.com'u ziyaret edebilirsiniz.

A Milli Futbol takımımız FIFA 2026 Dünya Kupası hazırlıkları kapsamında tabiri caizse vitesi yükseltiyor sevgili dinleyenler. Ay Yıldız ekibimizin Kuzey Makedonya ile oynayacağı kritik hazırlık maçının tarihi de saati de netleşti ki naklen ve şifresiz olarak ATV ekranlarında futbol severlerle buluşacak bu müsabaka. Bugün için bugün saat 20.30'da başlayacak. Kobani Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi'nde A Milli takımımız Kuzey Makedonya'yı konuk edecek. Milli takımımıza şimdiden başarılar diliyoruz. Önemli bir prova olacak. Bizleri dinleyenler arasında şu an Sinem var, kuzenlerim Metehan abim ve Bengüs ablamla beraber sizleri dinliyoruz. Sıradaki şarkı Canan teyzem, annem Nazan'a armağan olsun diyerek mesajını göndermişler. Bütün aileye sevgilerimizi gönderiyoruz. Hoş geldiniz. Murat öğretmenimiz de Sakarya'da bizlerle. Şu an eşim ve oğlumla birlikte önce kreş sonra okul yolundayız. Yeni gün, yeni hafta, yeni ay, yeni mevsim. Herkese huzur, mutluluk ve her şeyden önemlisi de sağlık getirsin demişler. Çok teşekkür ederiz hepimiz için inşallah. Çok güzel bir gün diliyoruz sizlere de. Sohbet konumuz bu bayramın en güzel yanı neydi sizin için?

0: Türkiye'nin ilk kamu katılım bankası 11 yaşında. Ziraat Katılım. Paylaştıkça daha fazlası. Pilot Garaj Oto Ekspertiz. İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz. Pilot
1: Garaj Oto Ekspertiz. Erol Bey, yıllarda geçse sahnede enerjisi hiç azalmayan, hep mutlu bir Erol Evgin görüyoruz. Sırrınız nedir?
2: Elbette sevenlerim. Onların sevgisi bana enerji veriyor. Ne mutlu bana.
3: Erol Evgin sevenlerinin kalbinde nasıl bir numaraysa, Mutlu Akü'de araçların kalbinde hep bir numara. 80 yılda geçse ne mutlu bize.
4: Bir numara Mutlu Akü, yıllardır hep bir numara.
3: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
4: Mutlu Akü bir numara.
3: Reklam.
5: Hayata enerji katan Ortek Akü ve Solar'ın sunduğu Uğur'la Güne Merhaba devam ediyor.
6: Müziğin rengi. Radyo Turkuaz.

Evet. Resmi olarak yaz ayı başladı bugün. Yaz böyle her şeyi çözecekmişsin gibi hissettiren bir mevsim değil mi? Yeni bir karar verirsin, ne bileyim işte daha çok yürüyeceğim, spor yapacağım, hareketli olacağım, daha az düşüneceğim. Sonra bir bakarsın geçen yazın dertleri bu yazın güneş gözlüğünü takmış karşında duruyor. İnsan yaş aldıkça şunu da fark ediyor aynı zamanda. Bazı şeyler çözülmüyor, bazı özlemler geçmiyor, bazı hikayeler kapanmıyor. Belki de büyümek dediğim şey de tam olarak bu işte. Yine de aslında garip olan şey şu. Her yaz her şey yeniden mümkünmüş gibi gelebiliyor insana. Belki de umut dediğimiz şey de biraz işte bu saflık, biraz inat, biraz da hafıza kaybı. Bakalım bu yaza acaba neler mümkünmüş gibi gelecek. Yaşayıp göreceğiz.

Radyo Türk Vazesi'niz. Ben Uğurlu Güne Merhaba'nın 3. saatinden de merhabalar. Aramıza yeni katılan, radyolarını yeni açan dinleyicilerimize hoş geldiler. Onların da günleri aydın olsun, haftaları şahane olsun, yeni ayları yazın o tüm renkleriyle rengarenk olsun. Enerjisi, mutluluğu, huzuru çok olsun inşallah diyerek bu saatimize de başlayalım. Bize eşlik edenler arasında da kimler olduğuna baktığımda Füsun'u gördüm. İzmir'de şu an bizleri dinliyor. Günaydın. Önce geçmiş bayramımız mübarek olsun. Haziran güzelliklerle gelsin. Hatta geldi. Benim bir ricam olacak dedi. Ve sıradaki şarkıları rahmetli babam için istedim.

ediyorum demiş. Hani tabii ki büyük memnuniyetle Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun, babanızın ve tüm sevdiklerimizin de aramızda olmayan, onların sevdiği şarkılar, onların sevdiği yiyecekler, sevdiği tatlılar, yani onların sevdikleri, bize onları hatırlatan o güzel şeyler var ya, aslında en kıymetli miras da aynı zamanda. Yani yakın zamanda çok yakın bir arkadaşımın babası vefat etti. Ona da aynı benzer bir durumumu paylaşmıştım. Bir nebze olsun teselli oluyor. Mesela dondurma yemeği çok seviyormuş. Yani dedim ki her dondurma yediğinde onunla konuşacağını düşün gibi. Bir şarkı bile onlarla olan iletişimimiz gibi gelebiliyor bana. Gizem de Bursa'da bizlerle beraber. Bayramın en güzel yanı paylaşmaktı. Çok insanca bir duygu. Ama maalesef bazı yerlerde, bazılarında unutulmuş gibi geliyor. Yani bayramla beraber yeniden hissettik o duyguları demiş. Aslında bu bayramlar buna da çok güzel bir vesile olabiliyor. O duygulara paylaşmanın, yardımlaşmanın, yani konu komşumuzla olan o bağın kıymetini hatırlatıyor. Hatırlayanlardan ve hatırlatanlardan da olalım inşallah. Sabah 7, akşam 17'ye kadar sizinleyim demiş Adem Yıldırım Ceylan Pınar'da. Şahanesin, iyi ki sen de varsın. Hoş geldin Adem, günaydın. Evet, bu bayramın en güzel yanı neydi sizin için dedik sohbet konumuz olarak. 505-188-30-0 mesaj attınız.

0: enerji katan Ortek Akü ve Solar'ın sunduğu Uğur'la Güne Merhaba devam edecek.
1: Reklam.
2: Sıradaki parça modunu açmak isteyenlere Nescafe Express'ten geliyor. Haydi gel içelim diyor sanatçı. Kim tutar seni?

0: Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
1: Bana göre yenilikçi olmalı.
0: Bana göre bankacılık fırsat dolu olmalı.
2: Bana göre vizyoner olmalı.
3: Bana göre bankacılık samimi olmalı.
0: Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık kuvvet Türk.
4: Sağlam bankacılık, pilot garaj oto ekspertiz.
5: Aygaz'dan aldığınız her otogaz hediye puana dönüşecek diyoruz. Siz ne diyorsunuz?
4: Aygaz diyorum, 100 oktan diyorum, Aygaz diyorum.
5: Şimdi 650 liralık otogaz alan herkes 65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar barbeküler ve tüm ürünler için Aygaz Mobil'de ikiye katlanıyor. Detaylar aygaz.com.tr'de.
4: Aygaz diyorum.
6: Siz iyi uyuyun diye fiyatlar 2025'ten. İstikbal'de yatak, baza ve başlıktan oluşan set alışverişlerinde 2025 fiyatları sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de. Kaçırmayın.
7: Reklam.
8: Hayata enerji katan Ortek Akü ve Solar'ın sunduğu Uğur'la Güne Merhaba devam ediyor.
9: Canlı yayınlarımızı turkuvazradyolar.com'dan dinleyebilir. Turkuvaz

0: Günün öne çıkan gelişmelerine baktığımızda sevgili dinleyenler, Cumhurbaşkanlığı kabinesi bayram tatilinin ardından Beştepe'de oldukça yoğun ve kritik bir gündemle bir araya geliyor. Terörle mücadelede dönüm noktası olacak terörsüz Türkiye sürecinden, ekonomideki kararlı adımlara, Karadeniz'deki sıcak çatışma risklerinden Amerika-İran hattındaki gerilime kadar hayati başlıklar masaya yatırılacak. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Hatay'da yapımı süren 4 yol, Hassa Demiryolu ve Otoyolu projesi kapsamında Amanos Dağları'nın altından geçecek dev tünellerle Güneydoğu Anadolu bölgesini İskenderun Limanı'na en kısa güzergahtan bağlayacaklarını açıkladı. Ulaşım 1 saatten 5 dakika gibi bir süreye düşecek.
1: Radyo Turkuaz.

İstanbul'da trafik yoğunluğu %50 oranında sevgili dinleyenler. E5 üzerinde Otakçılar Anıt Mezar yönü. Orta şeritte bir araç arızası uyarısı var. Bir şerit trafiğe kapatılmış. TEM'de İstoç Tekstil Kent yönünde de arızalanan bir araç söz konusu. Bundan kaynaklanan bir yoğunluk vardı. TEM'de yine Sultanbeyli Samandıra yönünde sol şeritte bir trafik kazası uyarısı var. Bu nedenle bir şerit trafiğe kapalı olduğu gözlemleyebiliyoruz. Umarım ciddi bir durum yoktur. İzmir'de trafiği etkileyen olaylara baktığımızda çevre yolu Bornova istikameti. Kaynaklar katılımı sonrası sol şeritte bir araç arızası uyarısı var. Anadolu Caddesi Liman istikameti Turan otobüs durakları hizasında da bir trafik kazası uyarısı söz konusu. Yollardaki bütün dinleyenlerimize dikkatli ve iyi yolculuklar dileklerimizle.

Saatlerimiz 9.25 oldu ve bizimle bu anı paylaşanlar arasında Senem de varmış. Günaydın İskenderun'dan kocaman selamlarıyla aramızda. Yasemin Mardin'de bizlerle aileyle birlikte olmak bayramın en güzel yanı. Köyde bayram bir başka güzel diyerek Mardin'den selamlarıyla aramıza katıldı. İşte şu güzelliği ben herkesin yaşamasını ve yaşatmasını da istiyorum. Çünkü bu gelenek ve göreneklerimizin hep birleştiği, hani dini anlamda bu bayramlarımızın birliğimize, beraberliğimize, aile duygusuna çok önemli katkıları var. Yani umarım bu katkılardan hepimiz faydalanırız. Yine selamlarıyla Engin de bizlerle beraber. Sen de hoş geldin. Diyor ki yarın hanımın doğum günü. Ne sürpriz yapsam diye düşünüyorum. Bana bir fikir verebilir misiniz diyor. Soralım o zaman. Tabii ne yapılıp ne yapılmayacağına da dair biraz daha kişisel bir durum oluyor bu. Yani eşin nelerden hoşlanır, neleri sever. Şu an ya da eksik olan bir eşyası var mı? Ya da ne bileyim yakın zamanda almayı planladı. Bilmiyorum, şu an ilk aklıma gelen. Bir düşünelim bakalım Engin. Belki fikir de gelir. Sen...

Saatlerimiz 9.44 oldu ve bize eşlik edenler arasında Sabah var. Günaydınlar. Valla o arkadaşımız ne hediye alır bilmem ama mümkünse ev eşyası, mutfak ürünü almasın. Çünkü onlar ihtiyaç, hediye değil. Evet, daha çok kişisel bir özel bir şeyler almak daha kıymetli gibi. Yeşim bizlerle Aydın'dan. Ona da sevgilerimizi gönderelim. Valla tatil sürecinde ailemiz ve sevdiklerimizle birlikte geçirilen bayramın her anı çok kıymetli demiş. Nice bayramlarımız olsun o güzellikte. Yine hayırlı haftalar dilekleriyle Ayşe Gökdemir aramızdaydı. Meral bizleri dinliyordu. Aydın da sıradaki şarkıyı Antalya'ya yolculuk yapan canım kız kardeşim Şükran ve çok değerli eşi Tayfun ve arkadaşları Coşkun ve Zeynep'e hediye ediyorum demiş. O zaman iyi yolculuklar olsun. Hepsine bizden de sevgiler, selamlar. Bayramın en güzel yanı para toplamaktı demiş Ülkü de. Ne kadar topladın acaba? Allah bereket versin. Hem atölyemi hem de sizi özlemişim. Güzel bir hafta olsun inşallah dedim Meltem. Kolaylıklar diliyorum sana da. İskenderun'da Burak da bizleri dinleyen dinleyicilerimizdendi. Emine, o da eşi Uğur ve dünya tatlısı kızı Güneş de bizleri dinliyordu. Onlara da sevgiler, selamlar. Hediye konusunda ben yani arkadaşlarımız, uzun soluklu arkadaşlıklarımızla her sene hediyeleşme durumunu vesaire artık biz bir kenara bıraktık. Yani daha kıymetli olması adına da böyle her yıl bir vakfa, bir kuruma bağış gibi bazen ağaç konusunda, bazen sokak hayvanları konusunda, bazen çocuklar konusunda çok güzel bir böyle bir karar alıp o yılı o anlamda hediyeleşmeye ayırıyoruz. Bilmiyorum yani, tabii ki yakın arkadaşların seni düşünmesi, senin özelinde bir şeyleri planlaması ayrı. Ama bir de böylesi bir kıymet de var. Yani sadece birbirimize değil de başkalarına, başka birine, başka bir canlıya, doğaya katkısı babında tavsiye ederim. Güvendiğiniz dernekler olabilir, vakıflar olabilir. Bu anlamda, sosyal sorumluluk anlamında da güzel bir hediye edeceğiniz insanın da adını daha kıymetli yaşatabilecek bir yaklaşım olabilir. Hediye bulamayanlar için.

0: enerji katan Ortek Akü ve Solar'ın sunduğu Uğur'la Güne Merhaba devam edecek.
1: Reklam.
2: Lezzet arıyorsan Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldum, Opet'te bulacaksın.
3: Pilot Garaj Shop'a ekspertiz.
4: Erol Bey, yıllar da geçse sahnede enerjisi hiç azalmayan, hep mutlu bir Erol Evgin görüyoruz. Sırrınız nedir?
5: Elbette sevenlerim. Onların sevgisi bana enerji veriyor. Ne mutlu bana.
6: Erol Evgin sevenlerinin kalbinde nasıl bir numaraysa, Mutlu Akü'de araçların kalbinde hep bir numara. 80 yılda geçse ne mutlu bize.
7: Bir numara Mutlu Akü, yıllardır hep bir numara.
6: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.

0: Türkiye'nin ilk kamu katılım bankası 11 yaşında. Ziraat katılımı. Paylaştıkça daha fazlası.
1: Reklam. Hayata enerji katan Ortek Akü ve Solar'ın sunduğu Uğur'la Güne Merhaba devam ediyor.

Evet, veda vakti geldi sevgili dinleyenler. Ortek Akü ve Solar'ın katkılarıyla yeni ayın ve yeni haftanın ilk Urla Güne merhabası bugünlük burada sona eriyor. Aramıza katılan, bizi yolculuğuna, işine, yürüyüşüne, kahvaltısına, yani hayatının tüm anlarına eşlik ettiren dinleyicilerimize de çok teşekkür ederim. Saatler onu gösterdiğinde mikrofonda gönül dostu Füsun sizlerle birlikte olacak. Gününüzün iki saatine o güzel sohbetiyle, birbirinden güzel şarkılarıyla eşlik edecek. Umarım her birimiz için evvela sağlıkla, sonra da huzurla geçen güzel bir yeni hafta, güzel bir Haziran ayı olur sevgili dinleyenler. Umduğumuz, dilediğimiz, gayret ettiğimiz, çabaladığımız ne varsa muvaffak olduğumuz güzel bir ay olsun. Kısacık zamanımızda da keşkelerimiz olmasın. Ve siz de eksik olmayın çünkü varlığınız çok güzel. İyi ki varsınız. Müsait olanlar için akşam tekrar buluşacağız saat 21'de. Uğurlu ay ışığında geceye yakışan şarkılara ve şiirlere kulak vereceğiz. Sizleri de bekleriz. Ama yarın da yine yeni güne beraber başlayalım, olur mu? Sabah 7'de kavuşmak üzere.

0: Radyo Turkuaz Haber.
1: Mutlu günler, ben Enis Yıldırtan, gelişmeleri paylaşıyorum. ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı, Hürmüz Boğazı yakınlarındaki Keşm Adası ve Goruk bölgesinde radar ve insansız hava araçları komuta kontrol merkezlerini hedef aldıklarını duyurdu. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bu hafta gündem yoğun. Genel kurulda tarım ve ormana yönelik düzenlemeleri de içeren toprak koruma ve arazi kullanımı kanunuyla bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanun teklifi ele alınacak. Haziran ayının ilk haftasında Türkiye genelinde yağışlı bir hava dalgası etkili olurken özellikle iç ve kuzey kesimlerde kuvvetli sağanak geçişleri bekleniyor. Sıcaklıklar mevsim normalleri civarında seyredecek. Kuveyt ordusu ülkeye yönelik füze ve insansız hava araçları saldırılarına karşı hava savunma sistemleriyle müdahale ettiklerini duyurdu. Emlak vergisinin ilk taksit ödemeleri bugün sona eriyor. Ödemeler, belediyelerin internet siteleri, mobil bankacılık uygulamaları ve e-devlet üzerinden yapılabilecek. Mayıs ayına ilişkin enflasyon rakamları Cuma günü açıklanacak. Tüketici fiyat endeksi Nisan ayında bir önceki aya kıyasla %4,18 artarken yıllık bazda %32,37 olarak gerçekleşmişti. Real Madrid forması giyen milli futbolcu Arda Güler UEFA Şampiyonlar Ligi'nde sezonun en iyi çıkış yapan oyuncusu seçildi. Gelişmeleri paylaştık. Şimdi söz Gönül Dostu Füsun'da.
0: Radyo Turkuvaz.

0: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
1: Ve huzurlarınızda gönül dostu Füsun.

Bayram geçti, valizler boşaldı, trafik arttı. Herkes iyi mi? Özledik sizi tabii ki. 9 gün radyoyu dinlemeyenler var mı? Bir onları göreyim önce. Bayramda buradaydım, 2 gün yayındaydım gönlümün dostları. O yüzden de sesime ses verenleri hatırlıyorum. Vermeyenler nerede acaba, bir bakayım. Şimdi yeniden hayatın ritmine dönme zamanı. Şimdi yeniden aynı frekansta buluşma zamanı. Rengimiz turkuaz, adımız turkuaz, radyo turkuaz. Gönül dostu Füsun başlıyor.

0: haberdar ederiz öyleyse. Hem bilgileneceğiz, hem dertleşeceğiz, hem konuşacağız, hem duygulanacağız, hem güleceğiz. Her şey var bu programda, sizi başka frekanslara bırakmam. Kısacık bir reklam molası, mini minnacık. Ardından en sevilen şarkılarla gönül dostu Füsun zamanı. Zor bu zamanlar.
1: Reklam.

0: bin lira değerinde paraf para güzelliğini kaçırmayın. Paraf paraf dünyası, güzellikler dünyası. Ayrıntılı bilgi parafly.com.tr ve Diyalog'ta. Pilot garaj yolu
1: ekspertiz. İş ortaklarımız bin bir emek her gün kepenk açıyor. Açtıkları o kepenk sınırları aşıyor. Dünyanın dört bir yanına açılıyor. Trendyol, e-ihracat ile emeğini dünyaya taşımak isteyenlerin var gücüyle yanında. Trendyol'la iş ortaklarımızın yolu hep açık. Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
0: Siz iyi uyuyun diye fiyatlar 2025'ten. İstikbal'de yatak, baza ve başlıktan oluşan set alışverişlerinde 2025 fiyatları sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de. Kaçırmayın.

Şimdi bir dolunay sabahındayız gönlümün dostları. Yay burcunda gerçekleşen bir dolunay vardı dün. Dürüst, bakın dürüst, niyeti temiz. Gerçekten böyle hani gücünü doğru kullananlar için herkese çok güzel hak edişler var. Rabbim ne eylerse en güzelini eyler diyorum. Ve diyorum ki bazı hikayeler şimdi belki yeniden başlayacak. Bazı fark edişler, bazı tamamlanmalar, yeni yollar bizi artık eski kişi olarak kalamayacağımız bir noktaya taşıyabilir mi? Evet, taşıyabilir. Yayın o iyimserliği, o güzelliği ama biraz da abartıcı halleri vardır. Bir yay burcu olarak konuşacağız. Evet, dolunaydan bahsedeceğiz. Yeni aylar geliyor. Yepyeni bir ay başlangıcı. Burçları neler bekliyor? Ve tabii ki burçların enleri, Haziran ayının enleri neler? Hepsi az sonra.

Şimdi yayın bir oku vardır biliyorsunuz ki, yay dolunayından geçerken yayın oku bir başkasının hayatını hedef almak için değil bakın dostlar. Kendi rotamızı çizmek, kendi hakikatimize varmak için çekilsin mi? Yani birilerinden anlayış, dürüstlük, affedicilik beklerken biz bunları gerçekten ne kadar yapabiliyoruz? Evrenim sormuş. Evren Türeci'ye buradan selamlar. Birazdan Tweet Burç'tan da, bir demet astrolojiden de, bir demet mesajlarım olacak tabii ki. Yani kimsenin kimseden üstün olmadığı, aslında her yaşamın kendi rotasında bir olduğu, kendi hakkından vazgeçme ama başkasının hakkına da gözet, resmin tamamını gör mesajıyla hatırlatan bir dolunay. Hadi bakalım, maşallah diyelim öyleyse. Şimdi birazdan mesajlarınıza bakacağım ve daha ne anlatacaklarım var, bekleyin. Ben de sizi özledim tabii ki. Bu programı özleyenler burada mı acaba?

Görüyorum görüyorum iş yerinde masada böyle hafif uyuklayanlar. Çalışmak istemeyenleri de görüyorum. Olur öyle şeyler olur. İnsan böyle tatile gittiği zaman ya da biraz ara verdiği zaman hemen böyle konsantre olamaz. Ama biz bunun için buradayız gönlümün dostları. Rahat olun. Yavaş yavaş minik adımlarla başlayın. Sanki ilk defa bugün işe başlıyormuş gibi hissedin. Yeni bir işe başlamışsınız. İlk defa görüyorsunuz etrafınızdakileri. Bakıyorum ben Emre'yi ilk defa görüyorum. Utku yok. Utku iki gün yok. İki gün daha izinli. Hilal gelsin bakalım neler yapmış. Bir onunla konuşalım, bir konuşalım. O yüzden de bugün tabii ki böyle bir konsantre olmakta belki zorlanabilirsiniz ama çalışan dostlar için zaten bu pek mümkün değil. Fakat onların da dinlenmeye tabii ki ihtiyacı var. Çalışmak çok önemli, üretmek çok önemli gönlümün dostları. Fakat kendinize zaman ayırmayı, sağlığınızı ihmal etmeden benim gibi koşturmalarınıza dikkat etmenizi çok istiyorum. Hem de gönülden istiyorum. Şimdi hayatta en değerli sermaye bana göre valla ne geçici ünvanlar ne para. Bak bakın maddiyat para çok önemli ama nerede önemsiz oluyor biliyor musunuz? Güven veren bir karakter çok önemli. Sağlam bir duruş çok önemli. Ve adınız anıldığında bıraktığınız güzel izler ya da böyle güzel anlar çok çok önemli gönlümün dostları. Bunu bence merkeze koyup sonra para kazanmaya çalışmaya devam ediyorum. Şimdi birazdan bolca mesajlar gelmiş. Hepsini bir okuyacağım ama kısacık minnacık bir reklamım var.

Ali 9 Haziran'da Ankara Oran Açık Hava sahnesinde, 13 Haziran'da İstanbul Maksimum Unique Açık Hava'da kaldığı yerden devam ediyor. Maksimum Gençliler Festival'e hediye biletleriyle katılıyor. Athena, Motive, Selin ve Hey Douglas'ın sahne alacağı festivalde doyasıya eğlence seni bekliyor. Sen de hemen iş cepten Maksimum Genç kredi kartına başvur, bana bunlarla gelin diyeceğin bu festivale hediye biletinle katılma fırsatını kaçırma. Organizasyon BKM, biletler, biletix, bu bilet, paso.

0: Ayrıntılı bilgi maksimumgenç.com.tr'de. Bu banka benim. Pilot Garaj Shop'a ekspertiz. Reklam. Şansa kalmaz işimiz.
1: Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
2: Trafik ışıklarına ve işaretlerine uyun. Kırmızıda durmak, yeşilde geçmek ve sarıda hazırlıklı olmak trafiğin temel dilidir. Ayrıca yol kenarındaki hız sınırı ve yön tabelaları yolun durumuna dair size rehberlik eder.

başı. Bu şarkıyı çok net hatırlıyorum, böyle ilk çıktığında çaldığımızda. Evet, vallahi popun kralı orada. Çok da severim Hakan Peker'i, buradan ona selamlar gönlümün dostları. Şimdi sizden gelen mesajların içinde bir mesaj vardı ki beni çok mutlu etti, heyecanlandırdı. Samsun'dan benim canım Sibel'cim, Sibel sayımlar. Şimdi bugün onun doğum günü, nice bir kere güzel yaşların olsun. Bugün çok arkadaşım var biliyor musun Sibel, bu tarihte doğan. Ben bir yayım, sizler ikizlersiniz. Karşıt burç olsak da aslında birbirimize çok benzer yanlarımız var biliyorsun ki. Karşıtlar birbirine hem böyle farklı gelirler hem de çok benzer gelirler. O yüzden de Sibel'cimi sanki yıllardır tanıyormuş gibiyim. Samsun'a selam olsun. Şimdi bir kitap çıkardı bugün. Ve çok enteresan. Kitabın adını söylüyorum. Çok sevdiğim bir şey ama çok sevdiğim bir yiyecek. Helva. Helvahane diye bir kitap çıkardı. Bence böyle baktığımda gerçekten hani Türk mutfağına ve Türk kültürüne katkı sunacak bir

iş tamamdır. Hayırlı olsun helvahane. Okumak isteyenler, merak edenler, ben de size armağan edeceğim. Çıktığı andan itibaren bana gönderecek. Sakarya'dan arzumuz, yeşimimiz Aydın'dan, Mardin'den supiyemiz, Sakarya'dan menekşemiz. Son günler, sunalar, aylalar, sibeller, senemler. Kimler geldi? Hatice'lerim de gelmiş, hoş gelmişler. Sabahat inşallah iyidir, Necmi inşallah iyidir, Özlemimiz, Savaş Beyciğim, isimleri tek tek okumuyorum ama iyi ki buradasınız. Hoş geldiniz.

şükretmek iyileştirir dostlar. Bakın şükretmek, gülmek iyileştirir, kabullenmek zor da olsa. Sevmek iyileştirir, anlaşılmak iyileştirir. Tabii ki dua ve zaman iyileştirir. Bırakmak mı? Evet, başlamak kadar iyileştirir. Sarılmak, kendini seçmek, sevdiklerine özen göstermek, bunların hepsi iyileştirir. Yani iyileşmemiz için aslında o kadar çok sebep ve yol var ki gönlümün dostları. Yeter ki insan istesin değil mi? Şimdi başka kimler gelmiş? Yasemin'cimi görüyorum şu an. Ardından Zekiye'miz. Ah, ah, ne güzel reçeller yapılmış böyle bahçeden galiba. Toplanmış çilek reçelleri. Yani içine şeker koymadan yapmayı denedim. Çok da fazla böyle olmadı. Galiba biraz böyle elma suyu falan koymak gerekiyor. İşte insanın canı çilek reçeli istiyor tabii ki, şekeri olduğu zaman da. Öyle kolay değil. Bakayım sabah saatlerinde kim vardı? Sadıkçım hoş geldin, Gül hoş geldin. Abdülkerim Bey'i görüyorum, Adile'yi görüyorum, Ebru'muzu görüyorum, Tülay'ımızı, Nazan Bakkadımızı. Aman aman herkes burada, Kayseri'den Emel'imiz. Şimdi durum mesajına bir fotoğraf gönderdim. Bunu başardık bugün. Sevgili Uğur'um ve benim şu an WhatsApp'ta, eğer bizde kayıtlıysanız durum mesajına bakmayı unutmayın. Ama ben sizi Instagram'a bekliyorum. Evet, orada da bir fotoğrafımız var. Orada da bir mesajımız var. Altında buluşalım o mesajın.

0: Vakıf katılımla günün kazananı Elif Hanım.
1: Birikim yapmak yetmiyor.
2: Değerlendirmek de lazım. Piyasaları takip et.
1: Bunu al, şunu sat.
2: Bu kadar mesai harcayamam ben. Günlük hesapla kafam rahat. Günün sonunda hep kazançlı çıkıyorum.
0: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
3: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
4: Petrol Ofisi'nden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.

0: İşte Tofaş'ın yeni motoru. Yüksek teknoloji ürünü. Çok güçlü. Yakıtta olağanüstü tutumlu.
1: Yani Setur'dan al, tatilde kal.
2: Aradığın tatil Setur.
3: Birlikte yaşadıklarımız, paylaştıklarımız unutulmaz. Koç topluluğu olarak bayrağımızı dünyanın dört bir yanında dalgalandırdığımız, başarılar ve ilklerle dolu bir yüzyıl.

0: Bugün gelecek yüzyılı kutluyoruz. Aynı inanç, aynı vizyon, aynı vatan sevgisiyle. Unutulmayan yüzlerin ışığında, unutulmayacak yüzlere sonsuz teşekkürlerimizle.
1: Unutulmaz.
2: Reklam.
3: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
2: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. Bir teknoloji düşünün. Bugünü değil, yarını inşa eden. CV Enerji'nin yeni nesil Rectangle hücre teknolojisi, hücre verimliliğiyle enerjide yeni bir dönemi başlatıyor. Daha fazla verim, daha yüksek kazanç. Türkiye'nin ve Avrupa'nın ilk ve en büyük Tapkan hücre üreticilerinden biri olarak enerjinin geleceğini bugünden üretiyoruz. Detaylı bilgi için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
3: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.

Şimdi çok önemli gönlümün dostları. İngiltere'de bir mutfak alarmı verilmiş. Fakat rakamlar da korkutucu boyutta. Kırmızı alarm hatta verilmiş. 80 bin vaka ve 28 can kaybıyla son 10 yılın rekoru kırılmış. Nedir bu? Bu bir bakteri. Biliyorsunuz ki çok fazla duyuyoruz böyle sosyal medya üzerinde falan. Mesela yumurtada, tavukta salmonella. Salmonella'ya yakalandılar falan gibi böyle. Bu bir bakteri gönlümün dostları. Ve gerçekten zehirleyen ve işte hayattan koparan, hepimizin mutfağında pişen tavuk, yumurta, sebzeler şu an İngiltere'de son 10 yılın en büyük sağlık sorunlarından birine yol açmış. Tabii ben biraz inceledim. Burada mesela sebzelerle alakalı filiz tohumu tehlikeleri falan varmış. Yani oralarda filiz tohumlarıyla alakalı sıkıntılar varmış. İşte her şey değişiyor. Yani yediğimiz, içtiğimiz her şey, hayatı nasıl zorluyorsak, doğayı nasıl zorluyorsak, aynı şekilde o zorladığımız şeyler aslında geliyor ya bizim mutfağımıza, ya bizim hayatımıza, ya bizim vücudumuza yerleşiyor. O yüzden de hani dikkat edilmesi gereken çiğ ya da az pişmiş kümes hayvanları, işte yumurta, pastörize edilmemiş süt ürünleri, yoğurdumuzu falan yapıyoruz, çok dikkat etmemiz gerekiyor. Salatalarda kullanılan bu çiğ tohumlar, sebzeler, bu konuda çok iyi yıkamak ve çok dikkatli olmak gerekiyor. Çok iyi pişirmek, sonrasında da bekletmemek gerekiyor gönlümün dostları. Böyle bir risk her zaman var biliyorsunuz ki. Bir de yumurta yıkanmaz diyorlar. Ben görüyorum foşur foşur millet yıkıyor. Özellikle yurt dışında onu anlayamıyorum, onu çözemiyorum. Onu yumurtacılara bir soracağız. Hadi bakalım, yeni saatimiz başlıyor.

0: Radyo Turkuaz Haber.
1: Mutlu günler, ben Enis Yıldırtan, gelişmeleri paylaşıyorum. ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı, Hürmüz Boğazı yakınlarındaki Keşm Adası ve Goruk bölgesinde radar ve insansız hava araçları komuta kontrol merkezlerini hedef aldıklarını duyurdu. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bu hafta gündem yoğun. Genel kurulda tarım ve ormana yönelik düzenlemeleri de içeren Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu'yla bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanun teklifi ele alınacak. Haziran ayının ilk haftasında Türkiye genelinde yağışlı bir hava dalgası etkili olurken özellikle iç ve kuzey kesimlerde kuvvetli sağanak geçişleri bekleniyor. Sıcaklıklar mevsim normalleri civarında seyredecek. Kurban Bayramı tatilinin sona ermesiyle İstanbul'a dönüş yapan vatandaşlar, kentin Anadolu yakası girişinde dün akşam trafik yoğunluğuna neden oldu. Özellikle Temin, Kurtköy, Pendik ve Sancaktepe kesimlerinde trafik durma noktasına geldi. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, 7 gün 24 saat hizmet veren Alo 171 sigara bırakma danışma hattında, 2025'te 420.651, 2026'nın ilk 4 ayında ise 143.534 vatandaşa destek ve rehberlik sunduklarını açıkladı. AFAD, yurt genelinde meydana gelen heyelan, sel, su baskını ve taşkınlarla mücadelede 13.342 personelle 5.656 araç ve iş makinesinin görev aldığını duyurdu. Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, yılın 4. faiz kararını belirlemek üzere 11 Haziran Perşembe günü toplanacak. Gelişmeleri paylaştık, hoşça kalın.
0: Radyo Turkuvaz Haber.

0: başım.
1: Sen diyor benim vatanımsın ya. Bu nasıl bir güzel bir kelime, böyle vatanı olması bir insanın. Şu kısacık hayatta, şu kısacık ömürde merkeze sevgiyi, sevmeyi, şefkati, gerçekten bir insanı mutlu etmeyi, hayata katkı sağlamayı koymak gerekiyor. Merkezde o olsun dostlar. Çok sınanıyoruz, çok sınavlar veriyoruz madde dünyasında. Ya biraz daha maneviyat diyorum, biraz daha sevgi diyorum. Hoş geldiniz ikinci saatime.

0: ETS yaz fırsatları başladı. Maksimum özel fırsatlar ETS'de. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Aygaz'dan aldığınız her otogaz hediye puana dönüşecek diyoruz. Siz ne diyorsunuz?
2: Aygaz diyorum, 100 oktan diyorum, Aygaz diyorum.
1: Şimdi 650 liralık otogaz alan herkes 65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar barbeküler ve tüm ürünler için Aygaz Mobil'de 2'ye katlanıyor. Detaylar aygaz.com.tr'de.
2: Aygaz diyorum.
3: Sıradaki parça modunu açmak isteyenlere Nescafe Express'ten geliyor. Haydi gel içelim diyor sanatçı. Kim tutar seni?

siz iyi uyuyun diye fiyatlar 2025'ten. İstikbalde yatak, baza ve başlıktan oluşan set alışverişlerinde 2025 fiyatları sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de. Kaçırmayın.

Evet, tatil sonrası bayramda tabii ki belki de böyle birçok kişi evinizde ağırladınız, misafirleriniz vardı. Çoluk çocuk derken komşular özellikle çocuk, ay kıyamam onlara ya. Gittiler şimdi okula değil mi? Gitmeyenler varmış, ben biliyorum. Biliyorum, ben onları gördüm. Şimdi tabii aldık elimize süpürgeyi, bezleri. Hadi ev kadınlarımız güzelce şöyle pırıl pırıl bizi dinlerken şöyle güzelce evlerini tertemiz yapsınlar. İş yerinde olanlara alıştık mı? 11-17 oldu artık. Tamam yeter artık, tamam herkes iyi diye düşünüyorum. Herkes çalışıyor diye düşünüyorum, öyle mi? Bakayım elinizde telefon var, gördüm gördüm. Bakıyorsunuz gönül dostu Füsun'la Radyo Turkuaz, bakayım ne paylaşmış. O zaman Instagram'da bekliyorum sizi. Trafikte olanlar hayırlı güzel bir trafik diliyorum. Nasıl güzeldi İstanbul trafiği anlatamam. Bazı zamanlarda tabii ki karşıdan karşıya geçişlerde bir tıkanıklık olsa da size bir şey söyleyeyim mi? Bugün de trafik yoğunluğu çok fazla değil. Ne oldu, uyuduk mu acaba? Dün geç dönenler varsa uyuduk galiba. Çünkü şu an %29 oranında bir İstanbul trafiği görüyorum. Ay maşallah. Güzel bir haber. Bakalım sonrasında ne olacak gönlümün güzel dostları. Şimdi evinde trambolin olan var mı? Kaç kişinin vardır? Hani parklarda, bahçelerde falan görüyoruz da evinde trambolin olanlar bence çok şanslılar. Bir kere çocukların böyle zıp zıp zıp

atlama, haklısınız, koltuğa bir şey olabilir. O zaman trambolin alın. Çok kıymetliymiş. Yani sağlıklı kalmanın en iyi yöntemi. Yani zıpladıkları zaman çocuklar matematik problemini çok daha iyi çözüyorlarmış. Hafızalarında daha çok işliyormuş. Tabii ki yetişkinlerin de bunu yapmasını söylüyorum ama dizinizde bir problem varsa ya da kilo falan varsa aman dikkat diyorum. O konuda da iyi olmak gerekiyor. Yani gerçekten zıplamak, bu trambolin falan kullanmak muazzam bir şeymiş beynimiz içinde.

Şimdi Hatay'da çok dinleyicimiz var. Hatay'da bizi dinleyen pek çok gönül dostumuz var. Biliyorum Hatay'da frekansla ilgili bir sıkıntımız var. Aslında frekans demeyeyim de elektrikle alakalı altyapıyla ilgili bir sıkıntımız var. Özellikle deprem sonrasında oluşan. Bunun için bütün ekip arkadaşlarımız yeniden sıfırdan bir yapılandırma yapacaklar. İşte ara ara ne yazık ki frekans gidiyor orada. Ben Hatay'daki dostlarıma diyorum ki kavuşana kadar net bir şekilde bu yeni düzenlemeye kadar Turkuvaz Radyolar mobil uygulamayı cep telefonunuza indirmeyi unutmayın. Hani birbirimizden ayrı kalmayalım ya da iş yerinde dinliyorsanız turkuvazradyolar.com'dan da internet üzerinden de bizi dinleyebilirsiniz. Tabii ki bu çağrım bütün dinleyicilerim için geçerli. Telefonunuzda kalbinizde olduğunuz gibi olalım. Turkuvaz Radyolar mobil uygulama.

0: Türkiye'nin ilk kamu katılım bankası 11 yaşında. Ziraat Katılım. Paylaştıkça daha fazlası. Pilot Garaj Oto Ekspertiz. İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Güzel bir kahve için iş çıkışı görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz. Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
1: Siz iyi uyuyun diye fiyatlar 2025'ten. İstikbal'de yatak, baza ve başlıktan oluşan set alışverişlerinde 2025 fiyatları sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de. Kaçırmayın.

biraz nostalji yaptık. Ne de iyi geldi değil mi gönlümün dostları? Şimdi büyüdüğümüzde zenginlik nasıl gözüküyor acaba? Yani olgunlaştığımızda, yaş aldığımızda, aslında istediğimizde hayır diyebilmek. Faturalardan sonra geriye kalan para mesela. Ya da ödemelerden sonra geriye kalan para. İş yerinde huzur, bakın çok önemli. Özellikle belli bir yaştan sonra, belli bir olgunluktan sonra, bir şeyleri oturttuktan sonra, tecrübe edindikten sonra iş

diyorum. Artık böyle bir düğmeye basılması gerekiyor gönlümün dostları. Ve alarm kurmadan uyanmak da yine belli bir olgunluğa ve yaşa gelince en büyük zenginlik oluyor. Bir de kendini bilmek. Tüm bilgeliklerin başlangıcı değil mi? Şu kendini bilmek olayında hemen bir araya sıkıştırmak istedim. Ne çalalım? Biraz daha nostalji mi diyelim? Hareketlenelim mi? Neler yapsak acaba gönlümün dostları? Biraz Nilüfer diyeceğim. Yeniden sev, gönül dostlarıma armağan olacak.

0: programın daha sonuna geldik gönlümün dostları. Daha yeni başlamıştık oysa, değil mi? Saat 10 gibi geliyor şu an bana. Ama bu hafta evet biraz daha böyle toparlanacağımız bir hafta olacak bayram sonrasında. Daha böyle odaklanacağımız işimize, gücümüze, rutinlerimize, öyle bir hafta olacak. Kendinize çok iyi bakın. Birazdan programın son şarkısı, çok kısa bir reklamı var. Ardından kim gelecek? Hilal Özgani bizlerle. 505-588-30-0'da yine pek çok dinleyicim var. Onlara teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Sessiz sessiz bizi dinleyen herkes için de çok iyi bir hafta diliyorum. Yarın saatler 10'u gösterdiğinde buluşmak üzere.
1: Reklam. Evinizi yenilemek sizden. Fiyatlar 2025'ten. Belirli tutardaki alışverişlerinizde 2025 fiyatları istikbalde sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de. Kaçırmayın.

İdefix bilgilendiriyor. Yaz mevsimi yaklaşırken günlük yaşamda farklı ihtiyaçlar ve yeni alışveriş planları öne çıkıyor. Kişisel bakım ürünlerinden ev yaşam ürünlerine, seyahat hazırlıklarından yazlık ihtiyaçlara kadar pek çok ürün yaz aylarında ihtiyaç listelerinde üst sıralarda yer alıyor. Güneş kremleri, plaj giyimi, gözlükler, klimalar, termoslar, plaj çantaları ve küçük ev aletleri yaz döneminde öne çıkan seçenekler arasında yer alıyor. Çocuklar için bahçe oyuncakları ve scooter modelleri de açık havada geçirilen zamanı daha keyifli hale getiriyor. Alışverişini daha avantajlı hale getirmek isteyenler için İdefix'te farklı ürünlerde kaçırılmayacak fırsatlar sunuluyor. Yaklaşan yazın enerjisini avantajlı alışveriş fırsatlarıyla birleştirmek isteyenler için alışılmadık fırsatlar İdefix'te. İdefix bilgilendirdi.

0: Radyo Turkuvaz Haber.
1: Mutlu günler, ben Enis Yıldırtan, gelişmeleri paylaşıyorum. ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı, Hürmüz Boğazı yakınlarındaki Keşm Adası ve Goruk bölgesinde radar ve insansız hava araçları komuta kontrol merkezlerini hedef aldıklarını duyurdu. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bu hafta gündem yoğun. Genel kurulda tarım ve ormana yönelik düzenlemeleri de içeren toprak koruma ve arazi kullanımı kanunuyla bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanun teklifi ele alınacak. Haziran ayının ilk haftasında Türkiye genelinde yağışlı bir hava dalgası etkili olurken özellikle iç ve kuzey kesimlerde kuvvetli sağanak geçişleri bekleniyor. Sıcaklıklar mevsim normalleri civarında seyredecek. Kuveyt ordusu ülkeye yönelik füze ve insansız hava araçları saldırılarına karşı hava savunma sistemleriyle müdahale ettiklerini duyurdu. Emlak vergisinin ilk taksit ödemeleri bugün sona eriyor. Ödemeler, belediyelerin internet siteleri, mobil bankacılık uygulamaları ve e-devlet üzerinden yapılabilecek. Mayıs ayına ilişkin enflasyon rakamları Cuma günü açıklanacak. Tüketici fiyat endeksi Nisan ayında bir önceki aya kıyasla %4,18 artarken yıllık bazda %32,37 olarak gerçekleşmişti. Real Madrid forması giyen milli futbolcu Arda Güler UEFA Şampiyonlar Ligi'nde sezonun en iyi çıkış yapan oyuncusu seçildi. Gelişmeleri paylaştık. Hoşça kalın.
0: Radyo Turkuvaz Haber.

Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.

pazartesi çok yoğun trafik olur denecek bir trafik yaşanmadı. Hatta bu saatlerde 50 ile %50 ile 60 arasında olan trafik %29 oranında. Her iki köprü Anadolu'dan Avrupa'ya geçişte köprü girişlerinde bir

yoğunluk yaşıyor. Onun haberini verelim. D100 Küçükçekmece Florya yönü sol şerit trafik kazası, zincirleme. O yüzden bir şerit trafiğe kapalı. Kazaya müdahale ediliyor. Geçmiş olsun dileklerimizi iletelim o civarlarda olanlara. Eyüp Sultan Topçular Mahallesi Osman Gazi Caddesi'nde İskiye yağmur suyu, kanal ve ders inşaatı var. Orası.

0: Ankara en iyi müziği 90.2 Radyo Turkuaz'dan dinliyor. Radyo Turkuaz.
1: Şimdi bakalım güncel neler var, neler yok, neler oluyor dünyada, ülkemizde güzel haberleri almak istediğimiz bir bayram sonrası dönüşü. Hiç trafik bilançolarına bakmak istemedim. Çünkü bayram öncesinde adeta size yalvardım. Aman öyle, aman böyle. Bakacağız tabii, ona da sıra gelecek. Umarım herkes sağlıkla yerinden yurdundan gidip tekrar yerine yurduna dönmeyi başarmıştır. Güzel tatiller olmuştur. En önemlisi ne biliyor musunuz? Bu bayram tatillerinde ama köyünüze gittiniz, ama yazlıklarınıza gittiniz, ama şehirler boşaldı, büyük büyük şehirlerde yalnız kalmayı tercih ettiniz. Huzurunuz olsun. O sofraya tek de ailece de otursanız huzurla oturun. Yemeklerden sonra huzurla birer kahvenizi içip iki sohbet edin, o telefonları elinizden bıraktıysanız. Ben öyle yaptım. Uzun zamandır bu telefon detoksunu yapıyorum. Evde akşam o Reels'lara hiç düşmüyorum. Örnek, yani kendimden bahsetmek için değil ama örnek olsun diye. Çünkü bir ara saatlerce o telefona bakıp iki saat geçmiş dediğimi hatırlıyorum. Sonra dedim ki ne yapıyorum ya? Ömrümün iki saatini başkalarının çektiği, ki emek vermişler, ellerine sağlık, videoları izleyerek, hadi 5 dakika izle, 10 dakika izle, 2 saat nedir ya? Telefon detoksu şart. Gözler için, beyin için, yayılan radyasyon için şart. Yani çok kötü haberler var. Çok cinayet haberleri vardı. Bayramda da, bayram dönüşünde de. Yani üzücü. Onun dışında altın yükseldi haberleri var. Ankara'da ilk mesai gününde trafik yoğunluğu var.

İstanbul'da trafik yoğunluğu fena değil. Sabah saatlerinde daha yoğundu ama bu saatlerde %20 ile 30 arasında. Hatay'ın Samandağ ilçesinde balina görüldüğü haberleri var. Ben de Hataylılardan, hani onlar doğruyu bilir. Gerçi çekmişlerdi ama doğru da haber olduğundan eminim ama bu yapay zeka yüzünden hepimiz yok ya. Bunu yapay zeka ile yaptılar diye hiçbir şey güvenemez olduğumuz için. Onun dışında Mavi Dolunay'ı izledik. Özellikle Bursa Uludağ'da görüntülendi. Ben o görüntüleri sosyal medyadan izledim. Telefon detoksu yapıyorum deyip bunu da söyleme. İzledim ama doğa görüntülerine bayılırım. Eskişehir'de bir trafik ışıklarında trafik sıkışıyor. Duruyorlar. Motosikletinin camında Türk bayrağı asılı. Su satan çocuk gidiyor o abisine su hediye ediyor. Diyor ki sen de Türk bayrağı var diyor. Ay, duygu dolu anlar ya. Ben çok duygulandım. Brezilya'da, Brezilya'ya 6-2 yenildi. Futbol severler bilir maçı. Panamalılar, Panamalı oyuncular da gidiyor sonra Neymar'la fotoğraf çektirmek için kuyruk oluyor. Neymar dünyanın en ünlü futbolcularından. Emlak vergisi ödemelerinde bugün son gün. En azından işe yarar bir bilgi verelim. Boş boşta bir şeyler anlatmamış olalım. Ay kaçırdık, ay kaçıracağız, ay unutmayayım diyenler bugün emlak vergisi için son gün, bilginiz olsun. Müzik keyfi devam ediyor. İçim.

Gülşen şarkısı çalalım. Bir Gülşen hayranlarına selamlarımızı gönderelim. Saatimiz 12.23. Nerelerde dinliyorsunuz? Çok da mesaj gelmiş, hiç hatırlatmadık mesaj numaramızı ama şu an itibariyle bol bol mesajlarınızı yayına ekleyeceğiz. Aracında, evinde, iş yerinde, yurdun dört bir yanında ve yurt dışında bizi dinleyenlere çok selamlar, sevgiler. Hava sıcaklıkları yükseldi, bundan da bahsedeceğiz ama gerçekten Rabbimin, bakar mısınız ya, 1 Haziran itibariyle bize yaşattığı havaya, tam yaz günü ve yaz akşamları, mis gibi.

0: İstanbul en iyi müziği 93.6 Radyo Turkuaz'dan dinliyor. Radyo Turkuaz.
1: Hemen bakalım mesajlara, söz verdik, hiç bekletmeyelim. Çünkü sonra yayın bitiyor. Ah, mesajlar kalmış diyorum. Canım Yasemin, Bursa'da. Bursa çok sıcakmış. Uğurcum İzmir'de. Bir hafta aradan sonra buluştuk. Aynen. Yeşimcim hoş geldin. Aydın'a selamlar. Aydın dayanıyordur ha. Deniz Girinci kesin Köyceğiz'de mis gibi fotoğraflar gönderiyor. Çok teşekkür ediyorum. Son gün de aramızda.

Yılın en sevdiğim zamanı geldi. Deniz sıcaklıkları yükseldi. Benim ETS tatilim hazır. Peki ya seninki? Sen de gel ETS'ye, yaza özel fırsatlarla otelini seç, yerini ayırt. Kafan rahat yola çık. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.

130 liralara yükseldiği konuşuluyor ama bu son birkaç saatlik bilgi. Son dakika haberlerinden yeni bilgileri de alırız. Ay arkadaşlar, Dünya Kupası'na az kaldı değil mi? Haziran. Bizimkiler kampa girdi mi acaba, biraz erken mi? Eskişehir'de bir kadının boynundaki 17 çeyrek altını çalan bir şüpheli bindiği takside yakalanıp tutuklanıyor. Ya, Türk polisinden kaçabilir misin acaba? Hırsızlık ne çirkin bir şey ya. Başkasının malına göz koyuyorsun, onu alıyorsun, satıyorsun, çatır çatır da yiyorsun. Gece kafanı yastığa koyup uyuyorsun da.

ama dün akşam çok trafik olmuş yine. Dönüş trafiğini çekenler olmuş. Haziran ayının ilk haftasında Türkiye genelinde yağışlı havanın etkili olması bekleniyor. Ama nerede nasıl bir hava olacak az sonra. Hoppala! Yaşa Semicenk ya. Bize hangi şarkıları hatırlattın?

0: Paris Saint Germain'in Şampiyonlar Ligi finalini kazanmasının ardından sokaklarda çıkan İzmir, olaylar.
1: En iyi müziği 101 Radyo Turkuvaz'dan dinliyor. Radyo Turkuvaz.
0: Ve tabii ki abartılan konular nedeniyle 780 kişi gözaltına alınmış ya. Bir şeye sevineceksiniz alt üstü. Gözaltılık 780 kişilik. Niye olay çıkardınız ya?

Reklam. Evinizi yenilemek sizden. Fiyatlar 2025'ten. Belirli tutardaki alışverişlerinizde 2025 fiyatları İstikbal'de sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de. Kaçırmayın.

0: Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
1: Bana göre yenilikçi olmalı.
0: Bana göre bankacılık fırsat dolu olmalı.
2: Bana göre vizyoner olmalı.
3: Bana göre bankacılık samimi olmalı.
0: Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık Kuvvet Türk.
4: Sağlam bankacılık. Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
5: Reklam.
6: CV Enerji Güneş Panel.

0: yerleri bilgilendiriyor.
1: Sevgili dostlar, ben Alten Erkekli. Evin akıllısı nasıl olur? Gelin size anlatayım. Öncelikle çatınıza kurulacak güneş panelleriyle kendi elektriğinizi kendiniz üreteceksiniz. Bu sisteme ürettiğiniz enerjiyle çalışan bir CV enerji ısı pompası ekleyeceksiniz. Böylelikle evinizde 4 mevsim konforunu yaşayacaksınız. Kışın sıcacık, yazın seri. Üstelik 7/24 sıcak su her an elinizin altında olacak. Ürettiğiniz fazla enerjiyi lityum bataryalarda depolayacak, güneş olmadığında ya da elektrik kesildiğinde enerjisiz kalmayacaksınız. Cep telefonunuzdan dilediğiniz yerden evinizin elektriğini ve ısısını kontrol edeceksiniz. Ve tüm bunları güvenilir ve her an ulaşılabilir bir marka olan CV Enerji ile sağlayacaksınız. Çünkü akıllı ev enerjisini yöneten evdir. Güneş enerjisi teknolojisi ve projeleriyle ilgili bilgi almak için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
0: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.

Vallahi ilk saatin sonlarına doğru yaklaşıyoruz. Ne şarkılar, ne haberler, ne mesajlar canım dinleyicilerim. Telefon numaramı hatırlatmasam da 0505, şimdi hatırlatayım. 188-30-0 ile yazmışlar. İki elvanım da burada Almanya'dan. İkisini de ayrı ayrı öpüyorum. Hoş geldin prensesim. Nasıl özlemişim sesini diyor. Elvan, bugün keyfin.

0: Radyo Turkuaz Haber.
1: Utku Güner, ben Enis Yıldırtan, gelişmeleri paylaşıyorum. Türkiye İstatistik Kurumu bu yılın birinci çeyreğine ilişkin ekonomik büyüme rakamlarını açıkladı. Türkiye ekonomisi yılın ilk çeyreğinde yıllık bazda %2,5 büyüme kaydetti. Kabine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında Beştepe'de toplanacak. Toplantının öncelikli gündemi ABD ile İran arasındaki müzakere süreci olacak. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekai, ABD ve İsrail'in İran'a saldırılarıyla başlayan savaşa ilişkin, Lübnan'daki ateşkes savaşı sonlandıracak nihai bir anlaşmanın ayrılmaz bir parçasıdır, dedi. Milli Eğitim Bakanlığı'nca yapılan ilk öğretim ve orta öğretim kurumları bursluluk sınavı sonuçları açıklandı. 971.786 öğrencinin başvuru yaptığı sınavda 70.000 öğrenci burs almaya hak kazandı. Tatil sezonu öncesi artan sahte rezervasyon ilanlarına karşı vatandaşlara kritik uyarılar yapıldı. Sosyal medyada karşılaşılan düşük fiyatlı tekliflerde kurumsal logoların doğruluğunun sorgulanması istendi. İzmir Valiliği orman yangınlarının önlenmesi amacıyla kent genelinde belirlenen ormanlık alanlara girişlerin 1 Haziran 31 Ekim 2026 arasında yasaklandığını duyurdu. 2026 Dünya Kupası öncesindeki ilk hazırlık maçında bugün İstanbul'da Kuzey Makedonya ile karşılaşacak amirli futbol takımı tarihindeki 650. müsabakaya çıkacak. Müsabaka saat 20.30'da başlayacak. Gelişmeleri paylaştık. Hoşça kalın.
0: Radyo Turkuaz Haber.

söylüyorum. Reklam. ETS yaz fırsatları başladı. Maksimum özel fırsatlar ETS'de.

0: Ertesiz.
1: Sıradaki parça modunu açmak isteyenlere Nescafe Express'ten geliyor. Haydi gel içelim diyor sanatçı. Kim tutarsın?
2: Eşsiz kahve deneyimi, yumuşacık sütü ve buz gibi lezzetiyle Nescafe Express modunu aç.

0: Türkiye'nin ilk kamu katılım bankası 11 yaşında. Ziraat katılımı. Paylaştıkça daha fazlası.
1: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.

barajlarımızın doluluk oranı ile ilgili hep iyi haberler alıyoruz. Bayramdan önceki yayında da öyle işte, kuruma noktasına gelmiş baraj %100 dolu, öyle dolu böyle dolu. Mesela Sivas'ta geçtiğimiz yıl yine kuruma noktasına gelmişti. Pusat Özen Barajı 18 yıl sonra yeniden doldu. Görüntüleri izledim ben. Ooo, barajdan sular akıyor, ben mutlu oluyorum. Ben seviyorum memleketimi, dağımı taşımı toprağımı ya. Niye barajlarımız boş olsun, niye kuraklık çekelim değil mi? 9 günlük bayram tatilinde yaşanan trafik kazalarında 70 kişi hayatını kaybetti. Yayın başında söylemiştim, yine konuşacağız demiştim. Görüntüler kötü tabii. Geçmiş olsun dileklerimizi iletelim. Türk Hava Kuvvetleri 115. yaşında, bir kutlayalım değil mi?

bugün aslında şöyle atlamamak lazım. Şimdi bütün dilekler göğe, tamam mı? Çünkü bugün Haziran'ın biri. Çok güzel bir yazın, çok güzel bir aşkın, çok güzel bir başarının ve çok güzel kapı...

0500-588-0000'a ulaşanlar da var. Haberlerin arasına o güzel mesajlarınızı da ekleyelim. Yeni yazılanlar, yeni katılanlar. Salih abi hoş geldin. Belçika'da dinliyor. Gül Nihal aramızda. Canım benim, çok teşekkür ediyorum. Merhaba, bugünkü yayınızda Tükeneceğiz şarkısından hemen sonra Semi Cenk. Aa, ay bulamam onu ben, dur bakarım. Ebru Antalya. Elvan'ım da çalışıyormuş. Hasan keyifli yayınlar, İzmir çok sıcak demiş. Başladı değil mi? Durun daha biraz İran ya. Bütün kış yaz gelsin dedik ya. Aysun senin mesajın az sonra.

0: Bugün o kadar
1: Ankara,
0: çok...
1: Ankara en iyi müziği 90.2 Radyo Turkuaz'dan dinliyor. Radyo Turkuaz.
0: Çenem hiç durmuyor. Hiç müsaade etmiyorum radyoya. Ki jingle atmaya. O kadar çok dinleyicimden şey gelmiş ki. Yani ne yaptınız bayramda bilmiyorum ama... Ne aşk ne işte para ne bir şey. Ruhumun çok uzun zamandır huzura muhtaç ihtiyacı var. Sadece huzur istiyorum yazanlar falan. Ne oldu acaba ya? İşte biraz İran bir durun. Başlıyoruz, daha yeni başlıyoruz. İnsanlar canımı sıktı yazmış. Müseyyip. Ay kıyamam ya.

Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.

0: işte bulacaksın. Reklam.
1: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
2: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
3: Hız limitlerine sadık kalın. Her yolun bir kapasitesi ve güvenlik sınırı vardır. Şehir içinde, okul geçitlerinde veya virajlı yollarda hızınızı düşürmek, beklenmedik durumlarda tepki vermeniz için size zaman kazandırır.
1: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
2: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.

ortaya döksek, sokağa çıkacak yüzü kalmayacak insanların hakkınızda kötü konuşabiliyor olması da herhalde sizin fazla iyi olmanızdan. Ya bırakın Allah aşkına, kimle konuşuyorsa konuşsun, siz biliyorsunuz, Allah biliyor, böyle düşünün her şeyi. Bırakın kudursunlar. Yani biz de başkalarını incitmemek için çaba gösterelim tabii, bunlara dikkat edelim, niye bile isteye insan kıralım, ama hani bizi kırana da üzülmeyelim yani.

Aray Şoto Ekspertiz. İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Tertemiz bir tuvalet için görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.

0: Anadolu marka yerli otomobilimiz yollarda. Yanlış duymadınız. Yerli otomobilimiz memleketin yollarında.
1: 60 yıldır Türkiye'nin enerjisini üreten Tüpraş olarak bizim için değerli olan nedir? Çalışma arkadaşlarımız, iş ortaklarımız.
2: Hayat sana sınırlar koyar, Yapı Kredi o sınırları kaldırmak için var.
3: Birlikte yaşadıklarımız, paylaştıklarımız unutulmaz. Koç topluluğu olarak bayrağımızı dünyanın dört bir yanında dalgalandırdığımız, başarılar ve ilklerle dolu bir yüzyılı geride bıraktık. Bugün gelecek yüzyılı kutluyoruz. Aynı inanç, aynı vizyon, aynı vatan sevgisiyle. Unutulmayan yüzlerin ışığında, unutulmayacak yüzlere sonsuz teşekkürlerimizle.
4: Unutulmaz.

huzurlu bir şarkıyla veda ediyorum. Böyle artık geçmişten günümüze aklınıza ne gelir de o huzuru yakalarsınız bugün ve haftaya alışırsınız. Koca bir 9 günlük tatili de kenara ayırıp önümüzdeki yazlara bakacağız dersiniz bilmiyorum. Benden size bir hediye bu şarkı. Kendinize çok iyi bakın. Hilal Özgani ile Sosyal Hayat yarın saat 12'de Gönül Dostu sonrasında

0: Radyo Turkuvaz Haber.
1: Mutlu günler, ben Enis Yıldırtan, gelişmeleri paylaşıyorum. Türkiye İstatistik Kurumu bu yılın birinci çeyreğine ilişkin ekonomik büyüme rakamlarını açıkladı. Türkiye ekonomisi yılın ilk çeyreğinde yıllık bazda %2,5 büyüme kaydetti. Kabine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında Beştepe'de toplanacak. Toplantının öncelikli gündemi ABD ile İran arasındaki müzakere süreci olacak. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekai, ABD ve İsrail'in İran'a saldırılarıyla başlayan savaşa ilişkin, Lübnan'daki ateşkes savaşı sonlandıracak nihai bir anlaşmanın ayrılmaz bir parçasıdır, dedi.

0: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 2025'te sağladığımız 5 milyar lira destekle eczacılarımızın yanında olduk, vatandaşlarımızın ilaca ve tedavi yöntemlerine erişimini kolaylaştırdık dedi. BBC incelediği uydu görüntülerinin İran'ın ABD ve İsrail'in 28 Şubat'ta başlattığı saldırılara misillemelerinde ABD'ye ait 20 askeri tesisin hasar aldığını ortaya koyduğunu bildirdi. Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı dün düzenlenen 894 iç ve dış hat seferiyle tüm zamanların en yüksek günlük uçuş trafiğine ulaştı. Yurt genelinde bu hafta yağış etkili olacak. Hava sıcaklıkları ise artarak kuzey kesimlerde yer yer mevsim normallerinin üzerine çıkacak. Gelişmeleri paylaştık. Şimdi söz Utku ile isteklerde.
1: Radyo Turkuvaz Haber.

0: Yatırım tavsiyesi değil, eğlence tavsiyesidir. Verelim tavsiyeyi dış ses.
1: Değeri 1 milyon TL ve üzerindeki hisse senetlerinizi Garanti BBVA yurt içi, yurt dışı yatırım hesabınıza taşıyın. 1000

Radyo Turkuaz. Her yerde sizinle. İstanbul 93.6, Ankara 90.2, İzmir 101, Bursa 100.7, Adana 90.8, Antalya 100.3. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.turkuvazradyolar.com'u ziyaret edin.

Garaj Şoto Ekspertiz. İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz. Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.

0: Radyo Turkuaz Haber.
1: Mutlu günler, ben Enis Yıldırtan, gelişmeleri paylaşıyorum. Türkiye İstatistik Kurumu bu yılın birinci çeyreğine ilişkin ekonomik büyüme rakamlarını açıkladı. Türkiye ekonomisi yılın ilk çeyreğinde yıllık bazda %2,5 büyüme kaydetti. Kabine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında Beştepe'de toplanacak. Toplantının öncelikli gündemi ABD ile İran arasındaki müzakere süreci olacak. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekai, ABD ve İsrail'in İran'a saldırılarıyla başlayan savaşa ilişkin, Lübnan'daki ateşkes savaşı sonlandıracak nihai bir anlaşmanın ayrılmaz bir parçasıdır, dedi. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, 7 gün 24 saat hizmet veren Alo 171 sigara bırakma danışma hattında 2025'te 420.651, 2026'nın ilk 4 ayında ise 143.534 vatandaşa destek ve rehberlik sunduklarını açıkladı. AFAD, yurt genelinde meydana gelen heyelan, sel, su baskını ve taşkınlarla mücadelede 13.342 personelle 5.656 araç ve iş makinesinin görev aldığını duyurdu. Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, yılın 4. faiz kararını belirlemek üzere 11.

unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar petrol.

0: Reklam.
1: İdefix bilgilendiriyor. Yaz mevsimi yaklaşırken günlük yaşamda farklı ihtiyaçlar ve yeni alışveriş planları öne çıkıyor. Kişisel bakım ürünlerinden ev yaşam ürünlerine, seyahat hazırlıklarından yazlık ihtiyaçlara kadar pek çok ürün yaz aylarında ihtiyaç listelerinde üst sıralarda yer alıyor. Güneş kremleri, plaj giyimi, gözlükler, klimalar, termoslar, plaj çantaları ve küçük ev aletleri yaz döneminde öne çıkan seçenekler arasında yer alıyor. Çocuklar için bahçe oyuncakları ve scooter modelleri de açık havada geçirilen zamanı daha keyifli hale getiriyor. Alışverişini daha avantajlı hale getirmek isteyen

isteyenler için İdefix'te farklı ürünlerde kaçırılmayacak fırsatlar sunuluyor. Yaklaşan yazın enerjisini avantajlı alışveriş fırsatlarıyla birleştirmek isteyenler için alışılmadık fırsatlar İdefix'te. İdefix bilgilendirdi.

0: CV Enerji Güneş Panelleri bilgilendiriyor.
1: Sevgili dostlar, ben Alten Ertekli. Çiftçi kardeşlerim, şimdi beni iyi dinleyin. Toprağın bereketi sizden, enerjinin gücü güneşten gelir. Tarımsal sulama sistemlerinde doğru planlama ve güvenilir çözümler büyük önem taşır. Eğer sen de güneş enerji sistemlerine yatırım yapacaksan, o zaman doğru sistemi kurmak ve daha detaylı bilgi almak için bu konunun uzmanı CV Enerji yetkili bayileriyle çalışabilirsin. Güneş enerjisi teknolojisi ve projeleriyle ilgili bilgi almak için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
0: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.

0: Radyo Turkuvaz Haber.
1: Foto günler, ben Enis Yadırtan, gelişmeleri paylaşıyorum. Türkiye ekonomisinde çifte rekor kırıldı. Türkiye ekonomisi yılın ilk çeyreğinde %2,5 büyüme kaydederek kesintisiz büyümesini 23. çeyreğe taşıdı. Milli gelir yıllıklandırılmış olarak 1 trilyon 639 milyar dolara yükselerek tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı. Ticaret Bakanı Ömer Bolat bu yılın ilk çeyreğindeki büyüme performansının küresel ölçekte zorlu şartların sürdüğü bir dönemde ülke ekonomisinin dayanıklılığını teyit ettiğini bildirdi. Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, ekonomimiz karşı karşıya kaldığı çoklu şoklara rağmen büyümesini 23 çeyrektir kesintisiz sürdürdü. Milli gelir yıllıklandırılmış olarak 1,6 trilyon doları aştı dedi. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Kurban Bayramı tatili boyunca 70 kişinin trafik kazalarında hayatını kaybettiğini açıkladı. Soykırımcı İsrail ordusunun Ekim 2023'ten bu yana Gazze şeridine düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 72.941'e ulaştı. Anadolu Otoyolu'nun Muallimköy ile Gebze kavşakları arasındaki Ankara-İstanbul yönü onarım nedeniyle trafiğe kapatılacak. Ulaşım D100 karayoluyla Kuzey Marmara Otoyolu'ndan sağlanacak. Çalışmalar yarın saat 8'de başlayacak ve 24 saat esasına göre yürütülecek. Emlak vergisinin ilk taksit ödemeleri bugün sona eriyor. Ödemeler, belediyelerin internet siteleri, mobil bankacılık uygulamaları ve e-devlet üzerinden yapılabiliyor. Gelişmeleri paylaştık, şimdi söz Utku'yla isteklerde.
0: Radyo Turkuvaz Haber.

0: kazananı Ahmet Bey.
1: Çok şükür kira gelirimiz var. Geldiği gibi atarım günlük hesaba.
2: Her gün kazandırır.
1: Lazım olduğunda hemen çekerim. Pasif gelire aktife çeviriyorum yani. Kazanç üstüne kazanç gibi.
0: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım. Pilot Garaj
3: Şoför Ekspertiz. Petrol Ofisi'nden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında. Sen ne istersen ol.
4: Pilot Garaj Şoför Ekspertiz. Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz Sigortam Net'te ne yaptık? 7/24 uzman sağlığı...

0: Vakıf katılımdan işletmelerin e-yönetim platformu Paket. Tüm hesapların takibinden ücretsiz POS kurulumu ve linkle ödeme almaya kadar işletmelerin finansal yönetim çözümleri tek uygulamayla Paket. Üstelik ücretsiz kullanım ve bin kontör hediye. Vakıf katılım. Ortak geçmiş, ortak gelecek.
1: Reklam. Ankara en iyi müziği 90.2 Radyo Turkuaz'dan dinliyor.
2: Radyo Turkuaz.

Radyo Turkuaz. Bir reklam. Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında daima yanında.

0: Garaj Shop'a ekspertiz. Bankam tam bank kartım hadi. Pilot Garaj Shop'a ekspertiz.
1: Vakıf katılımdan işletmelerin e-yönetim platformu Paket. E-faturadan e-deftere, tüm e-belge uygulamaları ve mali müşavirlere özel ücretsiz portal hizmetiyle işletmelerin çözüm ortağı Paket. Üstelik ücretsiz kullanım ve bin kontör hediye. Vakıf katılım. Ortak geçmiş, ortak gelecek.
2: Reklam.
3: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
4: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
5: Takip mesafesini koruyun. Öndeki araçla aranızda her zaman güvenli bir boşluk bırakın. Genel kural, öndeki araçla aranızda en az 2 saniye mesafe olmasıdır. Bu, ani fren durumlarında zincirleme kazaları önler.
3: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
4: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
6: Türkiye'nin en sevilen programcıları Radyo Turkuaz'da.
7: Radyo Turkuaz.
6: Gece sabaha kavuştuğunda Uğur'la güne merhaba.
8: Kahvemiz köpüklü olsun, biraz da hatırımız olsun.
6: Gönül dostu Füsun. İsteyin yeter. Utku'yla istekler.
9: Sosyal hayatınızı bir de benden dinleyin.
6: Hilal Özgani'de Sosyal Hayat.
10: Eğlenceli her an.
6: Hop dedik Ayhan. Gecenin aydınlığı Uğur'la Ayışı.
11: Geçmişten günümüze en sevilenler.
6: Hafta sonu Yakup Ertürk'le Zamansız Şarkılar.
7: Radyo Turkuaz.
6: Türkiye'nin en sevilen programcıları Radyo Turkuaz'da.

0: Radyo Turkuaz Haber.
1: Mutlu günler, ben Enis Yıldırtan, gelişmeleri paylaşıyorum. Türkiye ekonomisinde çifte rekor kırıldı. Türkiye ekonomisi yılın ilk çeyreğinde %2,5 büyüme kaydederek kesintisiz büyümesini 23. çeyreğe taşıdı. Milli gelir yıllıklandırılmış olarak 1 trilyon 639 milyar dolara yükselerek tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı. Ticaret Bakanı Ömer Bolat bu yılın ilk çeyreğindeki büyüme performansının küresel ölçekte zorlu şartların sürdüğü bir dönemde ülke ekonomisinin dayanıklılığını teyit ettiğini bildirdi. Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, ekonomimiz karşı karşıya kaldığı çoklu şoklara rağmen büyümesini 23 çeyrektir kesintisiz sürdürdü. Milli gelir yıllıklandırılmış olarak 1,6 trilyon doları aştı dedi. Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın, Hamas Şura Meclisi Başkanı Muhammed Derviş ve Hamas siyasi büro üyeleriyle Gazze Ateşkes Anlaşması'nın ikinci aşamasına ilişkin görüşme gerçekleştirdi. ABD merkezi yarı iletken şirketi Nvidia, yapay zeka yeteneklerini dizüstü ve masaüstü bilgisayarlara taşıyan RTX Spark adlı yeni süper çipini tanıttı. Şirket

0: Şirket bu çip sayesinde yapay zeka asistanlarının gelecekte fare ve klavyenin yerini alabileceğini açıkladı. 2026 Dünya Kupası öncesindeki ilk hazırlık maçında bugün İstanbul'da Kuzey Makedonya ile karşılaşacak amirli futbol takımı tarihindeki 650. müsabakaya çıkacak. Müsabaka saat 20.30'da başlayacak. Uzmanlar uyarıyor. Büyük şehirlerde yeşil alanların yerini alan cam binalar ve asfalt yüzeyler güneş ışınlarını yansıtarak cilt kanseri riskini artırıyor. Deri kanserinde farkındalık için 1-12 Haziran arası Türkiye genelinde ben taraması yapılacak. Gelişmeleri paylaştık. Hoşça kalın.
1: Radyo Turkuvaz Haber.

0: Alo alo, muhterem Sami. Bu istasyon Radyo Turkuaz. Şarkılı türkülü, eğlenceli neşriyatımız Hop Dedik Ayhan Show başlıyor.
1: Teşekkürler, iyi akşamlar. Hanımlar, beyler hoş geldiniz Radyo Turkuaz'a. Geçmiş bayramınızı tebrik ediyorum. Bayram sonrası ilk çalışma günü. Nasılsınız, iyi misiniz? Aynı zamanda yeni bir aya merhaba dedik. 1 Haziran günlerden pazartesi sizlere sevgi ve saygılarımı yolluyorum. Şu dakika itibariyle Radyo Turkuaz'da Hop Dedik Show zamanı. Yayın ortak olun. Neredesiniz, ne yapıyorsunuz, yanınızda kimler var? WhatsApp'tan dileyen yazsın, dileyen sesli mesaj göndersin. 0505 188

0: ediyoruz. Hoş geldiniz.
1: Ben Dilhan. Hoş geldin. 9 günlük tatilde sizi çok özledik.
0: Evet.
1: Okuldan çıktık. Eve gidiyoruz. Sizi dinliyoruz. Çok mutluyuz. Ankara'da hava kapalı, rüzgarlı.
0: Peki, Ankara'ya selamlar iletelim. Ankara'da hava böyle. Buyurun, iyi akşamlar.
2: Selamünaleyküm. Güzel insan, hoş geldin.
0: Aleykümselam, buyurun.
2: Geçmiş bayram mübarek olsun.
0: Teşekkür ederim hepimize.
2: Yanımda hiç kimse yok. Servis bitti, eve gidiyorum.
0: Yalnız mısın? Tek tabanca derler eskiler, biliyorsunuz değil mi bunlar?
2: Teşekkürler Ayhan Hanım. Kolay gelsin.
0: Tamam.
2: İyi çalışmalar.
0: Size de kolay gelsin. Dinlediğiniz için teşekkürler. Dostlar, 3 dakikalık bir reklam arası yapalım. Sonra tekrar görüşelim.
3: Reklam. Yılın en sevdiğim zamanı geldi. Deniz sıcaklıkları yükseldi. Benim ETS tatilim hazır.

0: iddialı. Didi bu yaz çok havalı.
1: Vakıf katılımla günün kazananı Gülşen Hanım.
2: Bugün maaş günü. Kredi kartı ödemem yarın. Bir gün bir gündür. Boşta duracağına günlük hesapta dursun dedim. Kısa günün kârı.
1: Siz de vakıf katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf katılım.
0: Güzel ve iddialı. Didi bu yaz çok havalı. Pilot garaj yolu
3: ekspertiz. Sıradaki parça modunu açmak isteyenlere Nescafe Express'ten geliyor. Haydi gel içelim diyor sanatçı. Kim tutar seni?

0: Türkiye'nin ilk kamu katılım bankası 11 yaşında. Ziraat katılımı. Paylaştıkça daha fazlası.
1: Unutulmaz, unutulmaz.
2: Anadolu marka yerli otomobilimiz yollarda. Yanlış duymadınız. Yerli otomobilimiz memleketin yollarında.
3: 60 yıldır Türkiye'nin enerjisini üreten Tüpraş olarak bizim için değerli olan nedir? Çalışma arkadaşlarımız, iş ortaklarımız.
4: Hayat sana sınırlar koyar, Yapı Kredi o sınırları kaldırmak için var.
5: Birlikte yaşadıklarımız, paylaştıklarımız unutulmaz. Koç topluluğu olarak bayrağımızı dünyanın dört bir yanında dalgalandırdığımız, başarılar ve ilklerle dolu bir yüzyılı geride bıraktık. Bugün gelecek yüzyılı kutluyoruz. Aynı inanç, aynı vizyon, aynı vatan sevgisiyle. Unutulmayan yüzlerin ışığında, unutulmayacak yüzlere sonsuz teşekkürlerimizle.
1: Unutulmaz.
6: Siz iyi uyuyun diye fiyatlar 2025'ten. İstikbal'de yatak, baza ve başlıktan oluşan set alışverişlerinde 2025 fiyatları sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de. Kaçırmayın.

0: Bakalım kimler nerede neler yapıyor. İyi akşamlar. Üstad Bursa'dan selamlar Ercan. Hava güzel, işe başladık. Bugün eyvallah. Enerji başlaması güzel. Sevdim bu durumu. Antalya'dayız Coşkun Kaptan. Selamlar. İyi akşamlar diliyorum. Giresun'dayız. İkizler Erkek Kuaförü. Vay yakışıklılar. İbrahim ve arkadaşlarına selamlar. Bedia, geçmiş bayramımız mübarek olsun. Hayırlı akşamlar. Kızıma glutensiz Kayseri yağlaması yapıyorum. Glutensiz ilk kez duydum. Kayseri yağlaması tamam biliyorum, yedim. Çok lezzetli, glutensiz. Enteresan. Duydunuz mu kızlar? Konyaeli'deyiz. İyi bayramlar. Hava çok sıcak, tarladayım. Traktörün kliması fayda etmiyor. Yanıyor diyor Kerem. Evet, hava sıcak gerçekten. Sivas'tayız Özkan. Özel halk otobüsü kullanıyorum. Burada 1 saat güneş, 4 saat yağmur. Biz de şaşırdık, ne giyeceğiz diyor. Kolay gelsin o zaman. Buyurun.
1: Erkan Yüksel.
0: Erkan Bey.
1: Saat 17.08. Fenerbahçe Stadı'nın etrafındayım.
0: Evet.
1: Malum Türkiye, Kuzey Makedonya özel maçı var.
0: Doğrudur. Dünya Kupası öncesi ilk sınav olacak bu. Türkiye-Kuzey Makedonya hazırlık maçı saat 20.30'da ATV ekranlarında. Biz de reklamı yapalım 2 dakikada. Aradan çıksın o. Sen ne yapıyorsun oralarda?
1: Burası cehennem gibi.
0: Nasıl?
1: Vallahi kimse bu tarafa gelmesin.
0: Şimdi stadyum çevresi Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi, Çobani Stadyumu. Onun çevresi olduğu gibi trafiğe kapatıldı, onu biliyorum. İstanbul'da trafik yoğunluğu %54 seviyesinde bu arada. Bu bilgiyi de verelim. Ama sen oradasın şu anda.
1: Ben girdiğime pişman oldum.
0: Anladım.
1: 20 dakikadır çıkamadım.
0: Anladım.
1: Bütün yol sadece 20 metre.
0: Evet. Maalesef o yollar İyi kapatıldı. Akşam maç var. Milli takıma da başarılar dileyelim. Dostlar, bir reklam arası. 8 saniye çok değil.
2: Bir reklam. Bankam Tombank kartımı bil. Bir reklam.
3: Müziğin rengi. Radyo Turkuaz.

0: Balkan kaynağı.
1: Bakalım bayram dönüşü kimler neler yaşamışlar. Bolu'dan sevgiler. Vallahi tatil dönüşü biraz zor oldu. Okul, iş hayatı. İbrahim Çetin göndermiş. Sizi de sesinizi de özlemişiz. Akşam duyunca mutlu oluyoruz, en azından moral. Bak bunu yaşıyorsak ne mutlu bize. Keyfi yerinde.
2: Ben geldim dedim keyfi yerinde.
1: Evet, evet. Antalya'dan Sakarya'ya selamlar Yener. Burası neresi, Manavgat mı? Hemen Almanya'ya bir selam. Hessen eyaletindeyiz, Melsungen'den. Kim gördü?

0: Antalya'ya iner. Manavgat güzel görünüyor. Yeni fotoğrafı bu. İzmir Kürkçü Dükkanı Yozgat'a dönüşteyiz Uğur. İyi yolculuklar. İstanbul'da trafik yoğunluğu şu anda %56 seviyesinde. Aslında genelde %69, %70'i bulmamız gerekiyordu bu saatte ama hani gelmeyenler var mı, hala tatile devam edenler, onu bilemiyorum işte. Onu da siz bilirsiniz artık. Yolda olanlara kolaylıklar
1: Muhsin efendim. Muhsin Ekşi olur, zaten selamlar. İlaç gibi olup yan etkisi olmayan programınızı beğeniyle dinliyor sıradaki şarkıyı. Misafirlerime armağan etmek istiyorum. Çok teşekkür ettim.
0: Ben teşekkür
1: kolay
0: ederim.
1: Gelsin.
0: Ne güzel laflar bunlar böyle. Öpeceğim, dayanamıyorum.
2: Valla dünyada sevdiğim tek insan sensin. Dayanamayacağım, bir daha öpeceğim.
0: İyi yayınlar. Ayhan Bey nasılsınız? Teşekkür ederim. Ankara'dan sevgiler. Mehtap Hocam iyisiniz. Teşekkür ederim. Valla burada Karadeniz'e döndük. Ondan sonra cuma kulağımız radyoda. Ben birkaç gündür Kıbrıs'taydım bu arada. Girne'de, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde. Bu sabah yola çıkarken çok sıcaktı gerçekten. Ama şimdi Türkiye'de bazı illerde yağış var, onu görüyoruz. Mehtap Kabadayı. Teşekkürler Mehtap Hanım.

0: Aygaz'dan aldığınız her otogaz hediye puana dönüşecek diyoruz. Siz ne diyorsunuz?
1: Aygaz diyorum, 100 oktan diyorum, Aygaz diyorum.
0: Şimdi 650 liralık otogaz alan herkes 65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar barbeküler ve tüm ürünler için Aygaz Mobil'de ikiye katlanıyor. Detaylı.

0: unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.
1: Sen ne istersen ol. Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
2: Vakıf katılımdan işletmelerin e-yönetim platformu Paket. Tüm hesapların takibinden ücretsiz POS kurulumu ve linkle ödeme almaya kadar işletmelerin finansal yönetim çözümleri tek uygulamayla Paket. Üstelik ücretsiz kullanım ve bin kontör hediye. Vakıf katılım. Ortak geçmiş, ortak gelecek.
3: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 22 56 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
4: Siz iyi uyuyun diye fiyatlar 2025'ten. İstikbal'de yatak, baza ve başlıktan oluşan set alışverişlerinde 2025 fiyatları sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de. Kaçırmayın.

Evet. Erzurum'dayız Serap. Geçmiş bayramını kutluyorum Serap'cığım. Evde sizi dinliyoruz. Ya şimdi Türkiye'nin dört bir yanından sıcak hava haberleri geliyor sizin. Ama biz burada Erzurum'da şu anda donuyoruz. Vallahi evin içi soğuk diyor. Stockholm'e mi gidelim Selma? Ne kadar güzel. Evin önünden bir fotoğraf göndermiş. Şahane. Bayram sonrası ilk mesai günü biraz zorlu geçiyor. Diyarbakır'dan Batman'a doğru yolculuk halindeyim. Burada mesela havalar ısınmaya başladı. Ben araçta klima açtım diyor Salih. Diyarbakır'dan Batman yolculuğu. Peki.

Dostlar, Instagram'da da varız, dileyenler bizi oradan. Yani zorlamıyoruz kimseyi ama takip ederseniz seviniriz. Instagram'da Radyo Turkuaz, Instagram'da Hop Dedik Ayhan. Takiplerinizi bekliyoruz. Bayram dönüşü çok kafanızı yormak istemiyorum. Güzel şarkılarla devam edelim şöyle. Hadi bakalım.

0: zamanı Sürt Cumhuriyeti'ndeydim. Orada da dinleyicilerimiz var bu arada. Tanıştıklarımız, konuştuklarımız oldu. Herkese oradaki tüm dostlarımıza selamlar iletiyoruz. Sağ olsunlar. Mesela bir markete giriyorsunuz, oradan çıkıyorsunuz. Bir otele geçiyorsunuz mesela, orada bir işte güneşlenelim, bir havuza girelim falan. Orada bu yardımcı olan arkadaşlar vardı, sağ olsunlar. Birçok Radyo Turkuaz dinleyicisine denk geldik. Hepsine buradan selam iletiyorum. Sabah kalktığımda Kıbrıs çok sıcaktı. Girne'deydim. Hemen havalimanına geldik. Saat 1 uçağıyla İstanbul'a geçiş yaptık. İstanbul'a geldiğimizde de hava biraz parçalı bulutlu. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti. Orada 2-3 gün kaldık. Güzel yerler vardı. Oraları da gezdik. Güzel de oldu. Tüm dinleyicilerimize, orada bulunan herkese selamlar iletiyorum. En azından üzerimizde bu da kalmasın. Orada da bayağı dinleyicimiz var. Bir reklam arası.
1: Reklam.
2: Avantajlı rota oluşturuldu. Prim iadeli hayat sigortalarında bir aylık priminiz Türkiye Hayat Emeklilik'ten. 30 Haziran'a kadar prim

0: Didi bu yaz çok havalı.
1: Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
2: Bana göre yenilikçi olmalı.
1: Bana göre bankacılık fırsat dolu olmalı.
3: Bana göre vizyoner olmalı.
4: Bana göre bankacılık samimi olmalı.
1: Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık Kuvvet Türk.
5: Sağlam bankacılık.
0: Güzel ve iddialı. Didi bu yaz çok havalı.
5: Pilot garaj şoför ekspertiz.
6: Burası Tavuk Dünya.

0: Türkiye'nin ilk kamu katılım bankası 11 yaşında. Ziraat Katılım. Paylaştıkça daha fazlası.
1: Lezzet arıyorsan Festi. Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldum, Opet'te bulacaksın.
2: Reklam.
3: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
4: Sevgili dostlar, ben Alten Erkekli. İşte bugünün en güzel haberi. Şimdi size evinizde 4 mevsim konforu yaşamanız için CV Enerji ısı pompalarında 6 ay 0 faiz fırsatıyla bir kampanya başlattı desem ne dersiniz? Kışın üşümek, yazın da sıcaklardan bunalmak istemiyorsanız CV Enerji ısı pompalarındaki bu fırsatı sakın kaçırmayın. Dayanıklılığı, uzun ömrü ve yüksek verimliliğiyle CV Enerji ısı pompaları her anı konforla, her günü huzur ve mutlulukla yaşamanız için tasarlandı. Sınırlı süreyle geçerli bu özel kampanyayı kaçırmamak için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
3: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.

0: Radyo Turkuaz Haber.
1: Mutlu günler, ben Enis Yıldırtan, gelişmeleri paylaşıyorum. Türkiye ekonomisinde çifte rekor kırıldı. Türkiye ekonomisi yılın ilk çeyreğinde %2,5 büyüme kaydederek kesintisiz büyümesini 23. çeyreğe taşıdı. Milli gelir yıllıklandırılmış olarak 1 trilyon 639 milyar dolara yükselerek tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı. Ticaret Bakanı Ömer Bolat bu yılın ilk çeyreğindeki büyüme performansının küresel ölçekte zorlu şartların sürdüğü bir dönemde ülke ekonomisinin dayanıklılığını teyit ettiğini bildirdi.

0: Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, ekonomimiz karşı karşıya kaldığı çoklu şoklara rağmen büyümesini 23 çeyrektir kesintisiz sürdürdü. Milli gelir yıllıklandırılmış olarak 1,6 trilyon doları aştı dedi. Milli Eğitim Bakanlığı'nca yapılan ilk öğretim ve orta öğretim kurumları bursluluk sınavı sonuçları açıklandı. 971.786 öğrencinin başvuru yaptığı sınavda 70 bin öğrenci burs almaya hak kazandı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 2025'te sağladığımız 5 milyar lira destekle eczacılarımızın yanında olduk, vatandaşlarımızın ilaca ve tedavi yöntemlerine erişimini kolaylaştırdık dedi. İzmir Valiliği orman yangınlarının önlenmesi amacıyla kent genelinde belirlenen ormanlık alanlara girişlerin 1 Haziran-31 Ekim 2026 arasında yasaklandığını duyurdu. Yurt genelinde bu hafta yağış etkili olacak. Hava sıcaklıkları ise artarak kuzey kesimlerde yer yer mevsim normallerinin üzerine çıkacak. Gelişmeleri paylaştık. Hoşça kalın.
1: Radyo Turkuvaz.

0: müziğin rengi. Radyo Turkuaz.
1: İyi akşamlar. Oh be, şarkılara bakın. Sezen Aksu, Ayşe Pekkan, Gülden Karaböcek. Kraliçeler ard arda geliyor. Radyo Turkuaz'ın en sevdiğimiz hali.
2: Helal olsun sana be. Öpün ulan.
1: Öpücükler gelsin. Teşekkür ediyorum. Radyolarını yeni açanlara da selamlar. Bugün böyle biraz şarkılı gidelim. Tatil sonrası yavaş yavaş. İleriki günlerde yine

0: ETS yaz fırsatları başladı. Maksimum özel fırsatlar ETS'de. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Avantajlı rota oluşturuldu. Prim iadeli hayat sigortalarında bir aylık priminiz Türkiye Hayat Emeklilik'ten. 30 Haziran'a kadar prim iadeli hayat sigortası yaptırıp ilk taksitinizi ödeyerek kampanya fırsatından yararlanabilirsiniz. Üstelik %40'a varan vergi avantajından faydalanırken sigorta süresi sonunda ödediğiniz primleri dövize endeksli olarak geri alabilirsiniz. Ayrıntılı bilgi Türkiye Sigorta.com.tr ve anlaşmalı banka şubelerimizde. Türkiye Hayat Emeklilik. Gücü adında.
2: Aracınızın egzoz gazı emisyon ölçümünü TÜVTÜRK istasyonlarında yaptırabileceğinizi biliyor musunuz? Üstelik randevu almadan, zaman kaybetmeden. Unutmayın, egzozunuzun sağlığı hem çevrenin hem de aracınızın sağlığıdır. Tüm sürücülerimize keyifli yolculuklar dileriz. TÜVTÜRK.

aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyata. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.

0: 10.000 lira değerinde paraf para güzelliğini kaçırmayın. Paraf paraf dünyası, güzellikler dünyası. Ayrıntılı bilgi parafly.com.tr ve Diyalog'ta. Reklam.
1: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
2: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
3: Cep telefonu kullanımından kaçının. Seyir halindeyken telefonla ilgilenmek gözlerinizi yoldan ayırmanıza neden olur. Bir saniyelik bir dikkat dağınıklığı bile geri dönüşü olmayan sonuçlar doğurabilir. Mesajlara veya aramalara aracı sağa çekince bakın.
1: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
2: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.

0: Hadi gel yapma.
1: Alkış sesi geldiğine göre anons yapabilirim. Evet, hoş geldiniz. Nasılsınız? İyi misiniz? Bayram sonrası. Şimdi saat 8.30'da Türkiye Milli Takım kafilesi şu anda Kadıköy'e doğru ilerliyor. Türkiye Kuzey Makedonya hazırlık maçı var. Saat tam 20.30'da ATV ekranlarında yayınlanacak. Tabii Dünya Kupası öncesi ilk heyecan Kadıköy'de. Hadi bakalım, inşallah güzel bir hazırlık maçı olur. Hazır trafikten bahsetmişken şu anda %62'ye çıktı bir anda trafik yoğunluğu. Onu iletelim sizlere. Kadıköy ve çevresi bu akşam oynanacak karşılaşma dolayısıyla orada bazı stat çevresindeki yollar kapatıldı.

0: oldu. Hem geçmişten hem günümüzden. Kırıkkale selamlar. Ay. Bahçemizin yeni sakinleri demiş Hatice. Bunlar bakayım. Zaman geçiyor. Oy ne güzeller. Oy ne güzeller. Hangi cins kunş tam olarak bilemiyorum ama avuçlarında güzel yakışmış senin. Bahçemizin yeni sakinleri. Hadi bakalım öyle olsun. Dostlar bir reklam arası verelim.
1: Bir reklam.
2: Yatırım tavsiyesi değil, eğlence tavsiyesidir. Verelim tavsiyeyi Dış Ses.
3: Değeri 1 milyon TL ve üzerindeki hisse senetlerinizi Garanti BBVA yurt içi, yurt dışı yatırım hesabınıza taşıyın. 1

6.30'ını bulduk. Bir reklam arası verelim. 2.5 dakika. Sonrasında tekrar görüşelim. İmkanı olanlar çay ve kahvelerini yudumlasınlar. Benim güzel ülkeme, yurt dışındaki dünya

0: iddialı. Didi bu yaz çok havalı. Siz de bakıp katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Bakıp katılım. Güzel ve iddialı. Didi bu yaz çok havalı.
1: Vakıf katılımdan işletmelerin e-yönetim platformu Paket. E-faturadan e-deftere, tüm e-belge uygulamaları ve mali müşavirlere özel ücretsiz portal hizmetiyle işletmelerin çözüm ortağı Paket. Üstelik ücretsiz kullanım ve 1000 kontör hediye. Vakıf katılım. Ortak geçmiş, ortak gelecek.
2: Petrol Ofisi'nden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.
3: Sen ne istersen ol.
4: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
5: Maksimum Gençlik Festivali 9 Haziran'da Ankara Oran Açık Hava sahnesinde, 13 Haziran'da İstanbul Maksimum Unique Açık Hava'da kaldığı yerden devam ediyor. Maksimum Gençliler festivale hediye biletleriyle katılıyor. Athena, Motive, Selin ve Hey Douglas'ın sahne alacağı festivalde doyasıya eğlence seni bekliyor. Sen de hemen iş cepten Maksimum Genç kredi kartına başvur. Bana bunlarla gelin diyeceğin bu festivale hediye biletinle katılma fırsatını kaçırma. Organizasyon BKM.

Düştü. Bayramda resetleyebildiniz mi kafayı? Bakayım. Resetledik diyenler bir el kaldırsın, bir göreyim bakayım. Valla bana 2-3 gün iyi geldi. Allah biliyor. Onu söyleyeyim sizlere. Çünkü sizlere her şeyi paylaşıyoruz zaten. 0505-188-30-0 WhatsApp hattımız. Kafayı resetleyebildiniz mi? 9 günlük bayram tatili. Ya da çalıştınız mı? Mesaide miydiniz? Nasıl geçti? Özellikle dönüş yolculuğu, takıldınız mı trafiğe falan, bilgi vermek isterseniz WhatsApp'tan sesli ya da yazılı mesaj yollayabilirsiniz. Hadi bakalım.

huzurla. Yolda güvenle, işte kararlılıkla. Birlikte sağlıkla. HDI Sigorta. Her anında daima yanında.

0: Sefer.
1: Nasıl geçti bayram beyler?
2: Vallahi bayram tatili Ayhan.
1: Eyvallah.
2: Tatil matili yok.
1: Ne iş yapıyorsun? Ha, taksici.
2: Buradayım. Hala çalışıyorum. Hala.
1: Allah kolaylık versin.
2: Bayram yok.
1: Cihan Sakarya.
2: Nasıl fırıncılara tatil yok?
1: İşte bazı işler.
2: Taksicilere de tatil yok.
1: Evet.
2: Koşturmaya devam.
1: Eyvallah. Ama bayramda ben de yayındaydım. Perşembe cuma izle çıktım, onu söyleyeyim. Ben de çalıştım. Hay, seni bu rahatlatacaksa eğer.

0: Halil, 9 gün su gibi geçti. Valla dağlardan bayırlara, denizlerden vesaire her yerden bol bol resim ve video çektik, paylaştık. Ondan sonra cuma, 9 gün tatili bitti bugün moral. Benim moralim 0-0-0. Hani bu morali nasıl yükseltebiliriz tatil sonrası diye şarkılarla devam ediyorum ama eğleneceğiz ya, söz veriyorum.
1: Söz mü?
0: Söz. Siz merak etmeyin. Bir reklam arası verelim. Reklam.
2: Evinizi yenilemek sizden. Fiyatlar 2025'ten. Belirli tutardaki alışverişlerinizde 2025 fiyatları İstikbal'de sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de. Kaçırmayın.
3: Burası tam.

Geldiniz. İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Güzel bir kahve için iş çıkışı görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.

0: Türkiye'nin ilk kamu katılım bankası 11 yaşında. Ziraat katılımı. Paylaştıkça daha fazlası.
1: İş ortaklarımız bin bir emek her gün kepenk açıyor. Açtıkları o kepenk sınırları aşıyor. Dünyanın dört bir yanına açılıyor. Trendyol, e-ihracat ile emeğini dünyaya taşımak isteyenlerin var gücüyle yanında. Trendyol'la iş ortaklarımızın yolu hep açık.
2: Vakıf katılımdan işletmelerin e-yönetim platformu Paket. Tüm hesapların takibinden ücretsiz POS kurulumu ve linkle ödeme almaya kadar işletmelerin finansal yönetim çözümleri tek uygulamayla Paket. Üstelik ücretsiz kullanım ve bin kontör hediye. Vakıf katılım. Ortak geçmiş, ortak gelecek.

Hafta sonu yaptık peki. Mersin'den selamlar Pelin. Bayram izni yoktu, çalıştık diyor. Ankara'ya selam peki. Teşekkür ediyorum. İyi akşamlar, radyoları yeni açanlara da selamlar iletelim buradan.

Efendim, milliler Kadıköy'de sahaya çıktılar. Türkiye Kuzey Makedonya hazırlık maçı saat 20.30'da ATV ekranlarında olacak. Karşılaşma Kadıköy'de oynanıyor. Fenerbahçe Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi'nde. Milli takımımıza Dünya Kupası öncesi hazırlık maçında başarılar dileyelim.

Mehmet, tatile memleketi Trabzon'a geldik. Geldiğimizden beri aralıksız yağmur yağıyor. Peki. İyi akşamlar Burçin, Haskül ve Seçil, Kayseri. Peki.

0: Türkiye'nin ilk kamu katılım bankası 11 yaşında. Ziraat Katılım. Paylaştıkça daha fazlası.
1: Sıradaki parça modunu açmak isteyenlere Nescafe Express'ten geliyor. Haydi gel içelim diyor sanatçı. Kim tutar seni?

0: Vakıf katılımdan işletmelerin e-yönetim platformu Paket. E-faturadan e-deftere, tüm e-belge uygulamaları ve mali müşavirlere özel ücretsiz portal hizmetiyle işletmelerin çözüm ortağı Paket. Üstelik ücretsiz kullanım ve bin kontör hediye. Vakıf katılım. Ortak geçmiş, ortak gelecek.
1: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850

0: Beni Vidi Göz bilgilendiriyor. Uzak, yakın ve astigmat gibi görme bozuklukları lazerle tedavi edilebilir. 444-0481 Beni Vidi Göz.
1: Bir reklam. Radyo Turkuaz. Her yerde sizinle. İstanbul 93.6, Ankara 90.2, İzmir 101, Bursa 100.7, Adana 90.8, Antalya 100.3. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.turkuvazradyolar.com'u ziyaret edin.

Bu saatlerde genel manada pazartesi akşam üstelik beklediğimiz trafik, alıştığımız trafik %70 ile 80 arası olması gereken %47. Halen dönmeyenler var İstanbul'a, trafik haritasından bile bu rahatlıkla belli oluyor. Peki herkese selamlar iletelim birazdan. Günün özel şarkıları.

0: olarak geri alabilirsiniz. Ayrıntılı bilgi türkiyesigorta.com.tr ve anlaşmalı banka şubelerimizde. Türkiye Hayat Emekliliği. Gücü adında.
1: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
2: Pilot Garaj Shop'a ekspertiz.
3: Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
4: Bana göre yenilikçi olmalı.
5: Bana göre bankacılık fırsat dolu olmalı.
6: Bana göre vizyoner olmalı.
7: Bana göre bankacılık samimi olmalı.
8: Güven veren, yeni

0: tüm ürünlerde 1 Mayıs 30 Haziran tarihleri arasında belirli tutardaki alışverişlerinize net %10 indirim ya da yatak baz aseti hediye. Ayrıntılı bilgi bellona.com.tr ve Bellona bayilerinde. Bellona, Bellona.
1: Reklam. CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
2: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. Çiftçi kardeşlerim, şimdi beni iyi dinleyin. Toprağın bereketi sizden, enerjinin gücü güneşten gelir. Enerjini güneşten al, al ama sistemini öyle her yerden değil. Doğru sistemi kuracaksan doğru kapıya, CV Enerji yetkili bayilerine gideceksin. İşini sağlama alacaksın. Bu iş kulaktan dolma bilgiyle olmaz. Güneş işi ciddidir. İşi ehliyle yaparsan hasadınız bol, bereketiniz daim olur. Güneş enerjisi teknolojisi ve projeleriyle ilgili bilgi almak için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
1: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
3: Hop Dedik Show'da günün özel şarkıları.
4: Dostlar, bir kez daha merhaba. Reklamlardan hemen sonra günün özel şarkıları. Her akşam olduğu gibi bu akşam da biraz dertleneceğiz, onu söyleyeyim. Hem yolda olanlara hem de kendi içinde yolculuğa çıkanlara, böyle bir sloganımız var. Özel şarkılar başlıyor.

0: Vakıf katılımdan işletmelerin e-yönetim platformu Paket. Tüm hesapların takibinden ücretsiz POS kurulumu ve linkle ödeme almaya kadar işletmelerin finansal yönetim çözümleri tek uygulamayla Paket. Üstelik ücretsiz kullanım ve bin kontör hediye. Vakıf katılım. Ortak geçmiş, ortak gelecek. Bir reklam.
1: Nasıl? Her şey yolunda mı? İki güzel eser Funda Arar ve Ebru Gündeş yorumuyla gelecek ard arda.

0: sevdalı.
1: Didi bu yaz çok havalı.
2: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta her anında daima yanında.
3: HDI Sigorta.
1: Güzel ve iddialı. Didi bu yaz çok havalı.

0: yok. Üstelik seçili değil, tüm ürünlerde 1 Mayıs 30 Haziran tarihleri arasında belirli tutardaki alışverişlerinize net %10 indirim ya da yatak baza seti hediye. Ayrıntılı bilgi bellona.com.tr ve Bellona bayilerinde. Bellona, Bellona.
1: Reklam. Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağlarının sunduğu Hop Dedik Show devam ediyor.
2: İdefix bilgilendiriyor. Yaz mevsimi yaklaşırken günlük yaşamda farklı ihtiyaçlar ve yeni alışveriş planları öne çıkıyor. Kişisel bakım ürünlerinden ev yaşam ürünlerine, seyahat hazırlıklarından yazlık ihtiyaçlara kadar pek çok ürün yaz aylarında ihtiyaç listelerinde üst sıralarda yer alıyor. Güneş kremleri, plaj giyimi, gözlükler, klimalar, termoslar, plaj çantaları ve küçük ev aletleri yaz döneminde öne çıkan seçenekler arasında yer alıyor. Çocuklar için bahçe oyuncakları ve scooter modelleri de açık havada geçirilen zamanı daha keyifli hale getiriyor. Alışverişini daha avantajlı hale getirmek isteyenler için İdefix'te farklı ürünlerde kaçırılmayacak fırsatlar sunuluyor.

Kılmadan hoşça vakit geçirdiniz. Bayram tatilinin hemen ardından ilk çalışma gününde sizlere eşlik etmeye gayret gösterdim. Başarılı olduysam ne mutlu. Efsane Radyo gösterisi bu akşamlık dükkanı kapatıyorum. Yarın saat 17'de tekrar görüşmek üzere. Allah'a ısmarladık.

Türkiye'nin radyosu Radyo Turkuaz. Radyo Turkuaz.

Öyle gitmezdin hiç, yapmazdın. Ayları geçti, ayrılık geçti.

Türkiye'nin radyosu Radyo Türkboğaz'dan herkese mutlu ve huzurlu akşamlar sevgili dinleyenler. Yeni ayın ilk uğurlayışında kavuştuk çok şükür. Yine hızla geçen hayallerimiz, planlarımızın olduğu, hani kimisini yapabildiğimiz, kimisini yapamadığımız bir şekilde öyle ya da böyle geçti. Acılarla geçti, bazen mutluluklarla geçti, keşkelerle geçti ama geçti. Yeni ay, yeni umutlar, yeni heyecanlarla dolup taşsın inşallah. Geride bıraktığımız acıları, yürek sızılarını, keşkeleri, ne olursa olsun, bir nebze de olsa unutturan mutluluklar getirsin. İhtiyacımız var çünkü. İşlerinde olarak bizleri dinleyenlere kolaylıklar olsun. Yollarda olup da bizleri dinleyenlere iyi yolculuklar olsun. Ve evlerinde istirahat halinde olarak bizleri dinleyenlere de iyi dinlenmeler olsun. Ve kulağınızda hep ay ışığında olsun. Hoş gelin.

Herkes zamanı geri almak istiyor. Yani kimi eski güzel günleri tekrar yaşayabilmek için, kimi yaptığı yanlışları düzeltebilmek için, kimi ise sadece yaşadığını hissedebilmek için istiyor o zamanın geriye alınmasını. Gelecekten korkanlarsa zamanı bu sefer durdurmak istiyorlar. Her şey o kadar iyidir ki, mesela bazen deriz ya, bu an hiç bozulmasın, hiç bitmesin. İşte bunun bozulmaması için de çaba gösteriyorlar. Ama kimse şu anın değerini bilenler kadar da mutlu değildir sevgili dinleyenler. Geçmiş de gelecek de onlarladır. O yüzden şu anın kıymetini

anlam yüklediğiniz bir şeyin size anlamsızca baktığını gördüğünüzde o bunu hiç dile getirmemiş olabilir ama sen bir şekilde hissedersin işte. Böyle uzaklaşmak için de türlü yollar deniyor insan kim bilir. Fakat şöyle bir müsterih olmamız gereken bir durum var gönlümüzce en azından. Hiç kimse ama hiç kimse yaşattığını tatmadan gitmiyor bu dünyadan. Dünya yaşarken de konup göçtüğümüz, bize anlamlı gelen o şeyi aradığımız bir yer aslında. Umarım o anlamı en güzel şekilde bulur, kıymetini de bilir ve yaşarız. Çünkü bir tane hayatımız var ve o hayat sadece bizim.

0: şöyle bir düşünecek olursak,
1: duygulardan çok muzdarip olduğumuz, duygulardan çok uzaklaştığımız bir dönemin içindeyiz ne yazık ki. O yüzden de sevgili dinleyenler, hissiyatı olmayan insanlardan yüzünüzü çevirin. Onu sevmiş, ona değer vermiş olsanız bile çevirebilmeli. Bazen muhatabımıza olmadık anlamlar yükler. Onun kalbimizde koyduğumuz yere denk düştüğünü sanırız. İşte anlam yüklediğimiz için de kabahatli olmadığımızı bir kere daha kendimize hatırlatmamız lazım. Çünkü hissiyatlı insan değer verdiğini anlam yükler. İnsan işte böyle böyle kalbini genişletiyor. Fakat bazen bileyim karşında senin ona baktığın gibi bakan hissiyatlı biri olmayabiliyor. Bunu fark edince hani yol yakınken dedikleri var ya, işte o an artık uzaklaşıp gitmek gerektiğini de insan kendine söylemesi lazım. Sizin verdiğiniz değerin kıymeti bilinmiyorsa yanlış adrestesiniz demektir. Daha bunun nasıl bir göstergesi olabilir ki? Kıymet verenlerden ve kıymet bilenlerden olan sevgili dinleyenler. Verdiğiniz değeri misli misli de size yansıtanlar çıksın karşınıza. Zaman.

Radyo Turkubaz'da ben Uğur'la Ayşe'nin ilk saatini yavaş yavaş geriye doğru uğurlarken. Bazen iyi olduğunu sandığınız insanların zamanla gerçekliğini tanımaya başlıyorsunuz.

ve zamanla yaptıklarına da tabii ki çok fazla üzüldüğünüz aşamadan sonra artık üzülmek yerine onların yokluğuna alışmayı tercih ediyorsunuz. Bir kitapta şöyle yazıyordu, yine not almıştım cümleyi ama hatırlayamıyorum. Allah sana istediğin insanları değil, ihtiyacın olan insanları verir. Öyle ki bu insanlar sana acı vererek ve seni inciterek sana aslında yardım edecek. Yani insanların hiçbiri öylesine bir rastlantı değil. Hepsi hayatından giderken sana bir şeyler öğretiyor. Bazı insanları kaybedince bir süre çoğu şey yolunda gitmeyebiliyor tabii ki, gayet doğal olarak. Ama şunu unutmamak gerekiyor. Hayatında bazı şeylerin yolunda gitmemesi, hayatının daha güzel bir yola gireceğinin de habercisi. Umarım o haber en güzel şekilde olur sevgili dinleyenler. Tabii keşke gönlümüzdeki de hakkımızda hayırlı olabilse. Ama tabii ki duamız bu yönde, hep de bu yönde olacak.

İnsan aklındakilerle gündüzleri, yüreğindekilerle geceleri uğraşıyormuş diyor Can Yücel. Geceleri her şey için aslında bir farklı etkisi var, farklı bir etki yaratıyor. Örneğin hasta olursunuz, gündüzleri rahattır bir şekilde ama gece olunca daha da zorlaşır. Gece zorlaştırır da diyebiliriz belki de bazı şeyleri. Ya da gündüz etrafımızın aydınlığı veya kalabalıkta gizlenenler geceleri kendilerini daha bir belirgin hissettirirler. O yüzden gece çökünce içe dönüş de başlar adeta. Ve Can Yücel'in dediği gibi yürektekilerle gece daha çok uğraşırız. Kendi yüreğimize, kendi içimize döndüğümüzden olsa gerek. Ama yüreğiniz ferah olsun ve hiç uğraşmayın yüreğinizdekilerle temennisiyle sevgili dinleyenler.

Her ne yaparsanız yapın, tüm çabalarınızın sonuçsuz kaldığı, manipülasyon sonucu ciddi psikolojik zedelenme yaşadığınız, sorunun sizden kaynaklanmadığı ve kendinizi sürekli gergin, stresli hissettiğiniz ilişkileriniz için karşınızdakine söylemek durumunda olduğunuz bazı cümleler var. Bunlar gerçekler oluyor aslında. Ama şöyle bir baktığımızda ne kadarını dışa vursak, ne kadarı anlaşılır ya da bizde o enerji var mı bilemeyebiliyoruz. Ama insan bazen işte sistemkar olabiliyor, öfkeli olabiliyor, güçsüz, yorgun, üzgün, boş vermiş olabiliyor, duygusal olabiliyor, kızabiliyor, ağlayabiliyor, gülebiliyor ve bazen de saçmalayabiliyor. İşte bunların hepsi insani bir durum. Ne hissediyorsanız, eğer güçlülüğüne ve gerçekliğine inanıyorsanız sımsıkı tutun sevgili dinleyiciler. Elinizden geleni de yapın. Ta ki elinizden gelen her şeyi yaptığınızı söyleyebilecek raddeye gelene kadar. Sonrası artık o ipleri yavaş yavaş bırakmalı. Daha fazla canınızı da elinizi de acıtmadan.

Doğru duyguları yanlış insanda harcayınca bir daha doğru kişide olamıyorsunuz maalesef. Yürüdüğünüz yollar hep yokuş, çık çık bulamıyorsunuz düzlüğü. Yalpalıyorsunuz, eski sizi özlüyorsunuz aslında. Bir daha asla kavuşamayacağın kendine gitgide çoğalıyor hasretin. Sen sevgini vermişsin, yüreğinden eksiltmişsin ve hak etmemişsin tüm bu olanları. Kahveni yudumlarken, arkadaşınla gülüp eğlenirken, işte bu yüzdendir böyle durup durup bir anda uzaklara dalışlar. Zamanla düzelir dediklerine, zamanın o anda durduğunu, akmadığını anlatamayacaksın. Durup durup hep o anı yaşadığını ve sürekli başa sardığını, yastığını ısırarak sesin duyulmasın diye nasıl göz bebeklerin çatlarcasına ağladığını işte kime nasıl izah edeceksin ki? Zihnin susmuyor, savaşını veremeyeceğin şeyleri kabullenmen gerekiyor. Konuştun, anlaşılmadı, o zaman sustukların da anlaşılmasın. İnsan böyle bir teslimiyete sonrasında sığınıyor. Elinden başka bir şey gelmiyor. Belki bir şarkı, belki bir şiir, kim bilir? Dinleyelim bakalım.

tarzın en iyileri, her tarzın en sevilen şarkıları. Efsaneler Radyo Turkuaz'da.

sandığımız meseleler böyle aniden öylece canlanıveriyor hiçbir sebep yokken. Yani çok da tuhaf aslında değil mi? Okudunuz mu bilmiyorum ama Yüzyıllık Yalnızlık kitabında Gabriel Garcia Marquez. Ummadığımız bir anda, ummadığımız bir durum bizi alıp yıllar öncesine götürüp varlığını bile unuttuğumuz olayları zihnimizin karanlık dehlizlerinden birdenbire gün ışığına çıkarıveriyor, diyor. Okumadıysanız şayet Yüzyıllık Yalnızlık kitabını okuma listenize mutlaka ekleyin sevgili dinleyenler. Birçok sayfada birçok cümlenin altını çizeceksiniz hiç şüphesiz. Ummadığımız bir anda, ummadığımız bir durum diyor ya, aslında sıradaki bir şarkıda mesela. Kim bilir nerelere gideceksiniz, neleri hatırlayacaksınız. Ama ne olursa olsun güzel günleri anımsayacağımız günlerimiz olsun sevgili dinleyenler.

Radyo Turkuaz'da ben Uğur'la Ayşe'nin ikinci saatini de yavaş yavaş geride bırakırken bu saatimize yine gecemizin Ayşe nöbetçisi ve kısaca da hayatından bahsederek veda edeceğiz. Az evvel de ismini zikrettiğimiz gecemizin Ayşe nöbetçisi Cahit Zarifoğlu sevgili dinleyenler. Şiirleriyle kırlarda çiçek açtıran, her gece uyumadan önce eksik kalmasın diye çocuklara masal kitapları yazmayı ihmal etmeyen çok güzel bir adam Cahit Zarifoğlu. Edebiyata şiirin başkenti dediğimiz Kahramanmaraş'ta, Kahramanmaraş Lisesi'ndeyken şiir ve kompozisyon yazarak başlıyor. Lise sonrası İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Alman Dili ve Edebiyatı bölümünde okumuş ve buradan mezun oluyor. Aşka dair, sevgiye dair yazdığı birçok kelimenin yansıması olarak da Berat Hanım'la evleniyor ve bu evlilikten 3 kız bir de erkek evladı oluyor. Nikahında şahitliği de Üstad Necip Fazıl Kısakürek yapmış. Cahit Zarifoğlu birlikte liseye başladığı arkadaşlarından 3 yıl sonra mezun olabilmiş. Bir gün halkın seveceği, adı bilinir bir şair olacak ama edebiyat dersinden sınıfta tekrara düşmüş. Sebebi çok acı tabii ki. Önce yalnızlığı, sonra onu yaşamayı öğreniyordu insan. Cahit Zarifoğlu da yalnızlığın koynunda uyumak ne demek onu öğreniyor. 7 Haziran 1987'de aramızdan ayrıldı Cahit Zarifoğlu. Çok genç bir yaşta. O kısacık ömrüne nice güzel kıymetler de sığdırmış ayrıca. Sessizliğin, yalnızlığın kollarında geçirdiği yıllarının üzerine yazdığı şiirler ve çocuklara bıraktığı masallarla bir Cahit Zarifoğlu geçti bu dünyadan. İyi ki. Sevgiyle, minnetle ve rahmetle anıyorum. Üçüncü saatimize onun Mavi Gök Orada mı şiirini paylaşarak başlayacağız. Bu vesileyle geceniz şiir olsun.

Bakıyorsunuz, kuşlar hazır. Sokak lambaları yanık unutulmuş. Bir Kadıköy vapuru hınca hınç insan. Çok geçmeyecek, martılar beyhude turlar atacak. Kıyılar, lağım, konserve kutuları, mısır koçanları. Sevgi aranabilir yine. Korkusuzca say koskoca kederlerini. Bir kuyu bulunabilir. Aklımdan çıkmıyorsun. Sen hala dizüstü. Bunca anıyı besleyerek, sokaklarda avaz avaz konuşarak kendi kendinle mektupları öpebilirsin kırmızı dudaklarınla. Görür gibi olarak açıp baktığımı. Bense şöyle diyorum. Buradan bir acı kanamış boynuna. Kuşlar hazır. Öncü havalanmak üzere. Şehri gelen bir mevsime bırakıyorlar. O vapur hala hınca hınç. Kim bilir her biri hangi dünyaya sağır. Çok geçmez arada. Kadınlar kapı önlerinde, ellerinde meşalelerle aydınlatırlar gelip geçen erkek suratları. Yorgun bir sarıyla ben de geçeceğim önlerinden. Aklımdan çıkmıyorsun dedim. Başka türlüsünü yorgunum anlatmaya. Telefonlar yan hücrede çalışıyor. Ben de kurşuni bir dere. Ağaçlar, hayvanlar bile kaygılı. Yapayaşlı bir Rum kadın, her şeyde yanıp sönen bir kıyamet algısı. Haydi koşayım diyorum, belki dağılır. Koşuyorum. Sancağımda kendi rüzgarımla ölgün kıpırtılar. Hayır, hayır, daha sevgili, daha sevimli değil. Ne başka bir gün, ne başka bir zaman. Çok geçmeyecek aradan. Şöyle diyeceğim. Bulutlar açmadı. Mavi gök orada mı?

kalbi filizlenmemişse toprağa sen değilsindir. Öyle işte. Hem haddinden fazla sevmek toprağı çok sulamak gibi de olmuyor mu? En taze ve renkli aşkları bile soldurabiliyor belki. Çok sevmek tabii ki kötü değil ama hani bu toprağını bildiğinde, toprağın da seni kabul ettiğinde güzel. O zaman en güzel çiçekler de açıyor dallarında zaten. Ama Cahit Zarifoğlu'nun dediğinden yola çıkarak yanlış kapıyı ısrarla çalmamalı sevgili dinleyenler. Kapı açılsa da o ev bize huzur vermeyebilir. Varsın gitsin yoluna ve biz de varıp gidelim kendi yolumuza. Yeşereceğimiz toprağı bulmaya. Yine Cahit Zarifoğlu'nun en sevdiğim sözlerinden biri de güzel insanlar biriktirin diyor. Nasılsın yerine yüreğin iyi mi diye sorsunlar. O yüzden yüreğiniz daim iyi kalsın sevgili dinleyenler.

anılar defterinde gül yaprağı gibi unutuldum, kurudum. Başıma düşmüş sevda ağa, bir başıma tenhalarda kahroldum. Sen kim bilir rüzgarlı eteklerinle, kim bilir hangi iklimdesin? Ben sensiz bu sessizlikle deli gibiyim. Sensiz bu sessizlikle. Ayrılıkla başım belada, gözlerini çevir gözlerime. Yoksa sensiz bu sessizlikle deliler gibiyim. Sensiz bu sessizlikle.

De serpilir gülüşün bir avuç su gibi içime ey yar. Senin de başında o çılgın rüzgar deli deli esiverirse bir gün beni unutma. Ben ayağımda çarık, elimde asa, senin için şu yollara düşmüşüm.

0: duruyorsa yeşil elbisen, onu bir gün yalnız benim için giy. Saksındaki pembe karanfilde çiğ ve bahçende yorgun bir kuş görürsen beni unutma. Büyük acılarla tutuştuğum gün çok uzaklarda olsan da yine gel. Bu ölürcesine sevdiğine gel. Ne olur Tanrı'ya kavuştuğum gün beni unutma.
1: Yeni ayın ilk uğurlayışı nöbeti burada sona eriyor sevgili dinleyenler. Umutları tazeleyeceğimiz, dualarımızı yenileyeceğimiz, şükürlerimizi artıracağımız bir ay olsun. Yeni ay, yeni umutlar, yeni heyecanlarla doğsun. Geride bıraktığımız acıları, yürek sızılarını, keşkeleri, hüzünleri, pişmanlıkları, olumsuz ne varsa geride bırakarak önümüze bakalım. İhtiyacımız var çünkü buna. Kısacık zamanımızda keşkelerimiz olmasın ve siz de eksik olmayın. Çünkü varlığınız çok güzel. Yarın yine evvela sabah 7'de güne birlikte merhaba diyebilmek için uğurla güne merhaba da. Ardından yine saatler 21'i gösterdiğinde güne beraber veda edebilmek için uğurla ay ışığında kavuşmak üzere.

0: Gece mesaisinde olanlar.
1: Gece mesaisinde olanlar.
0: Uykuyu yarıda bırakanlar.
1: Uykuyu yarıda bırakanlar.
0: Yolculukta yanına bir dost sesi arayanlar.
1: Yolculukta yanına bir dost sesi arayanlar.
0: Geceden sabaha.
1: Geceden sabaha.
0: Radyo Turkuaz'dayız.
1: Radyo Turkuaz'dayız.
2: Radyo Turkuaz.

0: Gece mesaisinde olanlar.
1: Gece mesaisinde olanlar.
0: Uykuyu yarıda bırakanlar.
1: Uykuyu yarıda bırakanlar.
0: Yolculukta yanına bir dost sesi arayanlar.
1: Yolculukta yanına bir dost sesi arayanlar.
0: Geceden sabaha.
1: Geceden sabaha.
0: Radyo Turkuaz'dayız.
1: Radyo Turkuaz'dayız.
0: Radyo Turkuaz.
2: Bahtımdan kara gözler, yanmışım halim küle benzer.

0: Gece mesaisinde olanlar.
1: Gece mesaisinde olanlar.
0: Uykuyu yarıda bırakanlar.
1: Uykuyu yarıda bırakanlar.
0: Yolculukta yanına bir dost sesi arayanlar.
1: Yolculukta yanına bir dost sesi arayanlar.
0: Geceden sabaha.
1: Geceden sabaha.
0: Radyo Turkuaz'dayız.
1: Radyo Turkuaz'dayız.
0: Radyo Turkuaz.